Seni yerden yere vurmanın adı sevdaymış. Aş dediğin bir kitapsız yüzünden kafanı duvarlara parçalarcasına vurmaymış. Yine aynı fasıl. Bir oda dolusu hüzün, bir o kadar da acı. Mutluluk dediğin ne ki? Belli belirsiz bir sancı.

Yaşıyorum bu son kadeh, bu son sabah. Ve biliyorsun bu sana yazdığım son şarkı.

0: Gardiyan, beni havalandırmaya çıkarır mısın?
1: Ama havalandırma biteli çok oldu.
0: İlk ve son kez bir şey istiyorum senden.

Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

iki taştan biriyim. Allah'ın kullarından ya ayrı gibiyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı.

Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en mutlu.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

hani neredesin aşkım aşkım.

0: IFM reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Arçelik, Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Traktörünüz emin eller.

0: gecelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

da ner acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: yanar döner acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç.

0: 2013 iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: Anarsam.
1: IFM reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM reklam.
6: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix, Trapstar.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: İçine Aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Rezidans.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: 13, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde

0: Fatih Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Make-up, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Adana'da boşanma davasından çıkan iki aile arasındaki tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yüreğir ilçesinde adliye önünde başlayan tartışma tarafların araçlarla bulvar üzerine gelmesiyle yeniden alevlendi. Taraflar bu kez tabanca, döner bıçağı ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgada Cebrail Timi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. 5 kişinin yaralandığı kavgada yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisin araçlarda yaptığı aramada ise bir otomobilin bagajından çok sayıda sopa ve bıçak çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik mahallesinde 4 Eylül'de meydana gelen kazada FAB idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve 4 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Kazada anne hafif yaralanırken ağır yaralanan küçük Elif Mavi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan 40 yaşındaki kadın sürücü hakkında ilk etapta ev hapsi kararı alındı. Yapılan itiraz üzerine ev hapsi kararı kaldırıldı ve sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan FAB emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile patpatın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Akçakoca Alaplı Karayolu'nda meydana geldi. Çarpışmanın ardından tır yoldan çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde umumi tuvalette elektrik arızasına müdahale eden işçi hayatını kaybetti. İddiaya göre 36 yaşındaki İsmail Ayas, su kuyusundaki arızayı kontrol etmek için elektrik kablosunu çekti. Bu sırada akıma kapılan Ayas ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayaz'ı hastaneye kaldırdı. 5 çocuk babası Ayas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya tanık olan bir kişi Ayaz'ın şalterleri kapatmadan kabloyu çektiğini ve bu sırada elektriğe kapıldığını iddia etti.
1: Dün akşam vardiya değişiminde kendisi kasada oturacağını, yani benim kasada oturacağımı, motor arızası için benim orayı kontrol etme amaçlı gittiğini söyledi. Oraya gitti, 15-20 dakika haber alamayınca gittim, ben de içeriye baktım. Orada elektrik çarpmış halde, ölü bir halde duruyordu. Evet, şalterleri kapattım. Su kuyusunun içinde, depoda.
2: Umumi tuvalet?
1: Umumi tuvalet, doğru. Tuvalet işi yapıyorduk. Evet, ben kendim buldum, ambulanslara haber verdim. Elektrik kuyunun içindeki şalterleri kapatmadan kuyunun içindeki zincirle o şeyi çek.
2: Elektriği
1: çekince, kabloyu çekince orada çarpıldı işte.
0: Ayaz'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürüleceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Koç Yiğitler Köyü ürünlü mezrasında gece saatlerinde ev yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında evde bulunan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Karıkoca hayatını kaybederken yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza Çatalzeytin Kastamonu Karayolu Karamanlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği minibüs yaklaşık 100 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak duran minibüste bulunan İsmail Korkmaz hayatını kaybetti. Sürücü ile 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Minibüs incelemelerin ardından iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Samsun'un Atakum ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada 22 yaşındaki Neriban Özvan hayatını kaybetti. Kaza Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 00:15 sıralarında meydana geldi. Neriban Özvan'ın kullandığı motosiklet ile diğer motosikletin çarpışması sonucu Özvan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücünün tedavisi sürüyor. Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen Özban'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. Balıkesir Bandırma Karayolu Susurluk Göbel mevkiinde SU yönetimindeki otomobil ile MSB yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada SU ağır yaralanırken aynı araçta yolcu olarak bulunan SC hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü MSB de ağır yaralandı. Araçtaki yolcu EGB'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Elazığ'ın Palu ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mert Ozan şimdi tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 34 yaşındaki şimdi için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Evli ve bir çocuk babası olan polis memurunun cenazesi, saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasının ardından il müftüsü Yusuf Bingöl'ün yaptığı dua ve alınan helallikle memlekete İstanbul'a uğurlandı.
3: El-Fatiha.
0: Törene Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Şindi'nin ailesi ve meslektaşları katıldı.
4: Allah'ım kaderim bir şey diyemiyorum.
0: İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi Sultan Gazi Caddesi'nde saat 13:00 sıralarında seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler 34 PSA 572 plakalı otomobile ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede araçtaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 18 kovan bulundu. Cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma sürüyor. Ankara'da 5 Eylül'de İstanbul'daki evinde ölü bulunan dizi ve tiyatro oyuncusu Serhat Kılıç için cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene Kılıç'ın ailesi, kız arkadaşı Özlem Esmergül, oyuncu arkadaşları, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Serhat Kılıç'ın cenazesi törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek yaralandı. Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 yaşındaki çocuk 3. kattaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun kısmen kritik olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Bursa'nın Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde dönüş yapan otomobil motosiklete çarptı. AA yönetimindeki otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü AÇ yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polislerinin kontrolünde otomobil sürücüsünün 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. AA ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Mardin'in Artuklu ilçesinde Nusaybin yolu üzerindeki İpek Yolu Caddesi Tilki Tepe Mahallesi mevkiinde öğrenci servisi devrildi. Kazada serviste bulunan 13 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç mahallesindeki konteyner kentte 60 yaşındaki M'ye ayrılma aşamasında olduğu dini nikahla eşi E.Ş. ile tartıştı. İddiaya göre yanındaki palayla eşine saldıran şahıs çevredekilerin müdahalesinin ardından öz kızı G'ye, üvey kızı D'ı ve bacanağı B'ye'yi de yaraladı. Saldırının ardından E.Ş.'nin ablası Sabriye Şahin'i de kovalayan şüpheli ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen ve 4 suç kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldıranlarını anlatan Sabriye Şahin, kardeşinin eşinden ayrılmak istediğini ve zorla eve döndürülmeye çalışıldığını söyledi. Şahin, saldırganın kendisini de ölümle tehdit ettiğini belirterek şüphelinin yeniden ailesine zarar vermesinden endişe duyduklarını ifade etti.
3: Böyle eşimle beraber oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Bir anda geldi satır elimde. Önce kardeşime saldırdı. Ondan sonra çocuklarına, iki kızına saldırdı. Sonra zaten eşime. Sonra da beni kovaladı zaten. Benim de peşime geldi saldırıla. Ama biz buna yani itiraz ettik. Çok yani az olmuş. Biz daha yüksek bir ceza bekliyoruz.
5: Müebbet
3: mi alması
5: gerekiyor? Evet. Müebbet istiyoruz.
3: Müebbet istiyoruz. Hayır, kardeşimin kız kardeşimin eşi yani. O da imam nikahlı. Kendisini zorla kendisinin hani geri evine dönmesini istiyor. Sürekli tehdit, sürekli yani.
5: Bıçakla mı saldırıyorsun? Neyle saldırıyorsun?
3: Döner bıçağıyla. Ben benim yani psikoloji olarak ben o anı hiç unutamam, bunu biliyorum yani. Eşim de zaten yani şu an sağlık durumu hiç iyi değil. Kardeşim zaten canıyla orada şey cebelleşiyor şu an. Kafası yani iki taraf üç yerinden yarılmış.
5: Kızın dizisini galiba koluna...
3: Evet, parmaklarından oldu şu an. Onun parmakları da kopmuş. Diğer kızı bileğinden zaten bileği yaraladı. Onda şeydi şu an. Yani bu 4-5 kişi yaraladı yani. Sürekli zaten bizi tehdit ediyor öyle. Sadece müebbet istiyoruz. Yani biz bunun tekrardan dışarı çıkıp da bizlere zarar verdiğini istemiyoruz.
6: Yeni yapılan SGK'nın yanındaki yolda.
0: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde SGK binasının yanında kısa süre önce yapılan tali yol ile Zübeyde Hanım Caddesi'nin kesişiminde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından SGK binasının bahçe duvarının kesişim noktasında kör nokta oluşturduğu ve sürücülerin birbirlerini görmesini engellediği iddia edildi. Yeni yoldaki trafik güvenliği önlemleri de tartışma konusu oldu. Görüş mesafesini artıracak düzenlemelerin gerekli olup olmadığının değerlendirilmesi bekleniyor. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.
6: Yaralı bir trafik kazası oluştu. Kazada bir yaralı var. İnşallah.
0: Bursa Mudanya yolu Güzelyalı giriş köprü mevkiinde 22 yaşındaki YA yönetimindeki motosiklet önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Otomobil sürücüsü RA aracını durdurarak yaralıya yardım etti ve durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Gençlik Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında 48 yaşındaki E.S. demir korkuluklara çıktı. Ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade eden vatandaş için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alırken polis ekipleri vatandaşı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ve itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle E.S. güvenli bölgeye alındı. Olayı izleyen vatandaşlar ekiplerin dikkatli müdahalesini alkışlarla karşıladı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan vatandaş kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İzmir'de uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Belçika merkezli faaliyet gösteren ve Bayram Yarımış'ın yöneticiliğini yaptığı belirtilen örgütle bağlantılı 38 şüpheli hedef alındı. Şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu, 2 şüphelinin arandığı, 11 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve diğer mal varlıkları işlem kapsamına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart 2026'da meydana gelen olayda Selmin Bacak evinde göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan eşi Ali Bacak hakkında kadına ve eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Segbis aracılığıyla katıldı. Savunmasında suçlamayı reddeden Bacak, eşiyle tartıştıklarını, ardından yaşanan boğuşma sırasında yere düştüklerini iddia etti. Eşini bıçaklamadığını savunan sanık, "Eşimin saçının teline zarar getirmedim yıllarca, dünyamdı, her şeyimdi o benim," diyerek tahliyesini talep etti. Duruşmada pedagog eşliğinde dinlenen 16 yaşındaki oğulları Ali Rıza Berk Bacak ise, olayı görmediğini, babasının kendisini uyandırması üzerine annesini kanlar içinde yerde bulduğunu anlattı. Genç, babasının geçmişte annesine yönelik şiddet ve tehditlerde bulunduğunu da iddia etti. Sermin Bacak'ın annesi Emine Tombak ve oğlu sanıktan şikayetçi oldu. Ailenin avukatı Gülay Uzun, sanık savunmasının gerçeği yansıtmadığını savunarak en ağır cezanın verilmesini talep etti.
1: İfadede ezberlenmiş aslında bir ifadeydi, bayağı ezberlenmiş bir ifadeydi, onu söyleyebilirim. Akabinde çocuğunun ifadesi alındı, tanık olarak ifadesi alındı. Çocuk olayları ve daha önceki yaşanan kavgaları, babasının annesinden şiddetini, daha önceki yaşadığı tüfekle kovalama ve benzeri olayları anlattı. Bütün bunların üzerine sadece kasten öldürme olarak cezalandırılması için mütalasını verdi. Sanık müdafileri süre istedi. Mütalaya karşı beyanda bulunmak için süre istediler. Bu nedenle de 1 Ekim'e ertelendi duruşma. Yani kasten öldürmeden cezalandırılacağı
2: kanaatindeyiz.
1: Aynen öyle. Alacağı kanaatindeyiz. En yüksek hattan cezalandırılmasını talep ettik.
0: Savcılık mütalasında sanık savunmasında anlatılan şekilde bir boğuşma olmadığı ve kasten öldürme suçunun işlendiği anlaşıldığı belirtildi. Sanık avukatının süre talebinin ardından mahkeme tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim 2026 saat 10.00'a erteledi. Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi 2421 sokakta gece saatlerinde araçla gelen gençler sokağa maytap attı. İlk anda patlamayan maytabın yanından kısa süre sonra 3 kişilik bir aile geçti. Bir süre sonra geri dönen gençlerden biri patlamayan maytabı kontrol etmek için eline aldı. Maytap bu sırada patladı. Büyük panik yaşayan gençler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheli aracı tespit etti. Gençler Acıpayam Bulvarı üzerinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir'de okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde denetimler yoğunlaştırıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kırtasiyeler, zincir marketler ve okul alışverişlerinin yapıldığı işletmelerde fiyat etiketlerini inceledi. Denetimlerde etiketlerin mevzuata uygunluğu, etiket fiyatıyla kasa fiyatının uyumlu olup olmadığı ve tüketicilerin doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediği kontrol edildi. Eğitim dönemi öncesinde talebi artan ürünlerdeki fiyat değişiklikleri de yakından takip ediliyor. Makul bir gerekçeye dayanmayan artışlar haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında inceleniyor. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, velilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca da sürdürüleceğini bildirdi.
2: Kapatırım. Ya ne görüştün be. Gel. Gel. Gel.
0: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde E5 karayolu üzerinde iki motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. İddiaya göre otomobil sürücüsü tartışmanın ardından motosikletliyi bir süre takip etti. Seyir halinde sözlü atışma devam ederken otomobil sürücüsü motosikletlinin önünü kesti. Aracından inen sürücü motosikletliye tekme ve yumruklarla saldırdı. Otomobilde bulunan bir kadın da araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. 34. Niğde, Edirne, Paris. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişi polisi harekete geçirdi. Kırmızı Toprak Mahallesi'nde bir kişinin uzun süre kaldırımda yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yanında alkol şişesi bulunan şahsın içkiden dolayı sızdığını belirledi. Şahsın cebinde açık kalan telefondan şarkı çalmaya devam ettiği görülürken polis ekipleri şahsa müdahale etti. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 16 Mayıs'ta meydana gelen kazanın ardından Kelkit çayını atladığı belirtilen 17 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu 114 gündür bulunamadı. Kazada takla atan araçtaki 16 yaşındaki Yağmur İra Yazıcı hayatını kaybetti. Esma Nur ise kazanın şokuyla çaya atlayarak akıntıya kapıldı. Soruşturmada araç sürücüsünün 0,68 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün hızlı araç kullandığını gösteren görüntülerin de dosyada yer aldığı öğrenildi. Acılı anne İlknur Hacı Osmanoğlu kızının bulunmasını isterken olayda sorumluluğu bulunan herkesin hesap vermesini talep etti. Anne Hacı Osmanoğlu bu ırmak benim kızımın mezarı olmasın diyerek yetkililere seslendi. Esma Nur için başlatılan arama çalışmalarının sürdürülmesi isteniyor.
3: 16 Mayıs 2026 Cumartesi 23.20 sıralarında Sivas Koyulhisar'da trafik kazası meydana geldi. Aracın şoförü 20 yaşlarında Ufuk Yüce 68 promil alkol alıp hız yaparak araca kaza yapmasına sebep olmuştu. Araçta 16 yaşındaki Yağmur Gira Yazıcı camdan tırıyarak feci şekilde vefat etmiştir. Araçtan şoförün sadece kolu kırılmıştır. Esma Nur araçtan 280 metre savrulan 3-4 takla atlat araçtan sağa çıkıp Yağmur'u bulamayınca akıt şoka girmiştir. Esma Nur Yağmur'u ararken kaza yerinden tarladan yaklaşık 70 metre koştuğu esnada Yağmur'u ararken iki ATT, bir emniyet bekçisi olay yerine intikal etmişlerdir. Olay yerine ambulanslar kızını güvenli bölgeye alıp tıbbi müdahale yapmadan şoförün abisi ve iki arkadaşı toplamda 3 kişi ATT'nin elinden çocuğunu almışlardır. Esma Nur iddiaya göre üç şahsın elinden suya atladığı iddia ediliyor. Kızım atladı mı şüphe verici bir durum haline gelmişti. ATD'ler neden kızma kuşansın dediğine verdiler. O da bir insanla sonu olan bir olay yaşamına sebep olmuşlardı. Kızımın kaybına sebep olan herkesten şikayetçiyim. Bulamadığı halde bir de kazayı kızımın üstüne şoför suç atıyor. Ben kızımı zaten 109 gün önceden bulamadım. Kayıp benim kızım. Kazada kızım biri ölü, kızım biri kayıp. Adalet karşısında herkesin hesap vermesini istiyorum. Esma'nın için aramalar tekrar başladı. Sivas Valisi'ne ve afet ekibine teşekkür ederim. Aracı ne kadar hızlı, şoförün ne kadar araç kullandığı Esma'nın sosyal medyaya attığı videoda da ispatlanmıştır. Afet ekibine ve valiliğe çok teşekkür ederim. Esma'nın arama çalışmaları başladı. Esma'nın Nur'u bulana kadar arama çalışmalarına devam etmesini istiyorum. Yoksa bu ırmakların kızımın mezarı olmasın.

0: Tekirdağ'ın Çerezköy ilçesinde ahırdan kaçan büyükbaş hayvan çevre yoluna çıktı. Yola çıkan hayvana bir kamyonun çarpmasının ardından toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada büyükbaş hayvan olay yerinde telef olurken araçlarda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Bir destek alın sadece buraya.
2: Yardım edeceğiz.
3: Hadi biz.
0: Hatay'ın Samandağ ilçesindeki tarihi Titus Tüneli çevresinde gezintiye çıkan 28 yaşındaki AA dengesini kaybederek düştü. Cep telefonu aracında kalan genç kimseye haber veremedi ve 2 gün boyunca tünelde mahsur kaldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Tüneli gezen turistlerin genci fark ederek yetkililere haber vermesinin ardından AA ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağabeyinden 2 gündür haber alamadıklarını belirten Mehmet Ali Alacan, genci sağ salim bulan ekiplere teşekkür etti.
4: Kendisinin neden gittiğini biz şu an kendisine soruyoruz. Kendisi memur olduğu için hafta sonunu orada dinlenmek için, kafasını dinlemek için gittiğini ve ondan sonra biraz gezintiye çıktığını söyledi. Sonra belli bir saatten sonra, geç saatlerden sonra yolunu kaybettiğini ve dolaşırken ayağı taşa değiyor. Taşa değdikten sonra düşüyor, yuvarlanıyor taşlık arazi bölgede. Dağlık bölgede olduğu için kendisinin bize yani anlattığı ifadeler düşüyor. Düştükten sonra biraz baygınlık, yarı baygınlık geçiriyor. Yarı baygınlık geçirdikten sonra bir süre sonra kendini bırakıyor yani baygın halde. Ondan sonrayı hatırlamıyor. Kendisinden bir haber alınmadığını söyledi bize arkadaşları. Biz de buradan köyden apar topar Antakya'ya çıktık. Antakya'ya gittik oraya. Gerekli yerlere, karakola, jandarmaya, emniyete kayıp olduğunu şey yaptık. Başvurusunu yaptık. Ondan sonraki süreç arama kurtarma çalışmaları başladı. Sonra bize bir haber geldi. Biz Antakya'daydık. Sonra bize bir haber geldi. Aracının Samandağ Çevlik bölgesinde göründüğünü bildirdiler bize. Biz de o bölgeye intikal ettik. Sağ olsun jandarma, polis, sahil güvenlik gereken her şeyi yaptılar. Arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Biz de bekledik. Beklemeye devam ettik. Saat hemen hemen saat 7'ye kadar haber alınamadı. Sonra kendisinin bir dağlık arazide olduğunu ve oradaki turistlerin gezerken kendisinin baygın halde olduğunu yani yatıyor halde baygın halde olduğunu görmüşler. Sonra çok şükür bize iyi haberler geldi. Biz de Allah razı olsun devletimizden, jandarmadan, polisten, sahil güvenlikten, tüm halkımızdan herkesin katkısı oldu. Bulunması için herkesin elinden geleni, çaba yaptığını biz bunu gördük.
5: Bir şey yapalım mı? İki kişi gelsin. Tamam abi. Buradan da biz alacağız.
6: Evet. Abi, Erşi abi geçen olsun ama.
0: İzmir'in Ali Ağa ilçesi Hacı Ömerli mahallesinde gece saatlerinde zeytinlik ve otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Su tankerleri ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin karadan yürüttüğü yoğun müdahaleyle yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde metruk bir evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine vatandaşlar da destek oldu. Yangın çevredeki evlere ve park halindeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri itfaiyenin birkaç dakika geç kalması halinde araçların da yanabileceğini söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
7: Biri gece falan da herhalde sesim çıkmıyor.
3: biri çeyrek geçe falan herhalde böyle bir kopu yayıldı. Sonra of diye bir ses geldi. İnsanlar koşturmaya başladı işte. Orası genellikle şey bir bölge. Herkesin böyle grupların gelip içtiği bir bölge. Yani büyük ihtimalle orası da Çıralı ev eski. Herhalde sigara hizmetlerini attılar oraya. Yani için yandı büyük ihtimalle. Bir anda böyle duman bastı ilk önce. Sonra pof diye patladı yani. Yani falan havaya çıktı üzerine etkisiyle zaten. Koşturduk işte insanlara haber vermeye çalıştık. Arabalarımız çekin, arabalar yanacak diyor falan. Allah'tan itfaiye erken geldi. 5 dakika daha geç kalsın itfaiye arabalar gitmişti yani. Genel bir sorun var orada. Öyle içmeye geliyorlar oraya. Büyük ihtimalle attılar ismariti. Önce için yandı sonra yani.

0: Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman mahallesine sıçradı. Alevlere ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personelle müdahale edildi. Yangının etkisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlar alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Havanın kararmasıyla hava desteği sona ererken mücadele gece boyunca 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 610 personelle karadan devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava desteği yeniden başladı. Söndürme çalışmalarına 5 uçak, 10'dan fazla helikopter, 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde Paşa Limanı sahili denizden gelen yüzlerce köpük kutuyla kaplandı. Rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenen strafor kutular sahil şeridi boyunca geniş bir alana yayıldı. Nereden geldiği henüz belirlenemeyen atıklar vatandaşlar ve tatilcilerin tepkisine neden oldu. Kirliliğin deniz ekosistemi içinde tehlike oluşturabileceği belirtildi. Çevre sakinleri atıkların kaynağının belirlenmesini ve bölgede temizlik çalışması başlatılmasını istiyor.
1: Konteyner devrilmiş.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Yeşilova mahallesinde Muski Genel Müdürlüğü tarafından yeni içme suyu hattı çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1500 metre uzunluğundaki hattın tamamlanmasıyla bölgede bulunan 50 meskenin içme suyu hizmetinden daha düzenli şekilde yararlanması sağlanacak. Yeni şebeke hattının devreye alınmasının ardından mevcut aboneliklerde bu hat üzerinden hizmet almaya başlayacak. Mahalle sakini Alpalp, geçmişte su ihtiyaçlarını kuyulardan bidonlarla karşıladıklarını belirterek yapılan çalışmalardan memnun olduklarını söyledi. Yeşilova Mahallesi Muhtarı Salih Yılmaz da 2 yıl öncesine kadar suyun yetersiz olduğunu, kuyulardan tankerlerle takviye yapıldığını anlattı. Yılmaz, yeni hattın mahalleyi rahatlatacağını belirterek Muski'ye teşekkür etti.
2: Problemi çok büyük yaşadık. Devamlı kuyulardan bidonlarla su aldık. Şu an hiç su problemi yok. Bir de bu çalışmaların olması bizler için çok iyi. Gayet memnunuz. Her istemleri gönlünce olsun. Muski'nin bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
3: Önce 2 yıl öncesine kadar sularımız yetersizdi. Su sıkıntısı büyük bir şeydi burada. Yani tankerlerle kuyulardan çekiyorduk. Kuyulardan takviye ediyorduk tankerlerle. Bizi rahatlatacak yani mahallemizi rahatlatacak çalışmalardan dolayı. Ahmet Aras'a ve Muski Genel Müdürümüze teşekkür ederim.
0: Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hırkatepe mahallesinde gece saatlerinde yolun ortasında tavşan görüldü. Araçla seyir halinde olan sürücü tavşana çarpmamak için yavaşlayarak durdu. Araç farlarının aydınlattığı yolda beklemeye devam eden tavşan uzun süre sürücüye baktı. Sürücünün cep telefonuyla kaydettiği o anlar kameraya yansırken tavşan bir süre sonra sakince yol kenarına giderek gözden kayboldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde 28 Nisan'da başlayan kuru vaziyer sezonunda Ağustos sonu itibariyle 40 gemiyle 155 bin yolcu ve mürettebat ağırlandı. Yapılan yeni görüşmelerle programa 36 sefer daha eklendi. Böylece 2026 sezonunda toplam 76 kuru vaziyer gemisinin Marmaris'e gelmesi planlanıyor. Normalde Ekim sonu veya Kasım başında tamamlanması beklenen sezon, Arroyo Manara gemisiyle yapılan görüşmelerin ardından Aralık sonuna kadar uzatıldı. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan, yılın kalan bölümünde yaklaşık 115 bin yolcu ve mürettebatın daha ağırlanmasını beklediklerini söyledi. Ayhan, geçen yıl yaklaşık 60 bin olan sayının bu yıl 270 bine ulaşmasıyla 4 katın üzerinde artış yaşanacağını belirtti. 2027 yılı içinde şimdiden 70'in üzerinde sefer planlandığını açıkladı. Marmaris kuru vaziyer yolcuları için yalnızca ziyaret noktası değil, aynı zamanda gemiye biniş limanı olarak da hizmet veriyor. Farklı ülkelerden gelen turistler ilçeden gemiye binerek Akdeniz rotalarına katılıyor. Aroya Manara gemisinin otel müdürü Marco Manager, Marmaris'in altyapısı, gezi imkanları ve fiyat performans açısından yolcular tarafından beğenildiğini belirterek ilçenin gelecek sezonlarda da
4: rotalarında yer alacağını söyledi. 28 Nisan itibariyle başlayan kruvaziyer gemi seferleri Ağustos sonu itibariyle toplam 40 gemiye ulaşmış durumda. Bununla beraber de toplam 155 bin yolcu ve mürettebatı şimdiye kadar Marmaris'te ağırladık. Yıl sonuna dek toplam 36 sefer daha düzenlenecek. Bugün de sevindirici bir gelişme oldu. Aroya Manara firması ile yapılan görüşmeler sonucunda Aralık sonuna kadar toplam 12 sefer daha ilave edildi. Normalde Ekim ayı sonunda Kasım ayı başında bitecek olan kruvaziyer turları bu yıl Aralık sonuna kadar uzamış oldu ve yine kış boyunca da seferler devam edecek. Yıl sonuna kadar toplam 36 seferde 115 bin yolcu ve mürettebatı daha Marmaris'te ağırlamış olacağız.
0: Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi 290 kilometre karelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük adası olma özelliğini taşıyor. Yüz ölçümünün %77'si dağlık alanlardan oluşan Gökçeada, farklı iklim özellikleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Yılın büyük bölümü rüzgar alan adada, özellikle Kefalos plajı, sörf

0: Atlas plajının arkasında bulunan tuz gölü sebebiyle, orada herhangi bir yapılaşma olmaması sebebiyle rüzgar akı çok ciddi bir şekilde ikiye katlanarak çok ciddi bir şekilde esmekte. Bu sebepten dolayı da akıntı güçlü olabilir ama sporcuların en çok sevdiği rüzgar bu bölgede oluşmakta. Aynı şekilde Eşelek plajında da bu rüzgar esiyor. Açık denizden esen rüzgar. Aslında iki tane spotumuz var, offshore ve onshore olarak. Ve bu iki imkanı da iki tarafta da sağlıyor Gökçeada. Gökçeada aslında sadece içerisinde sportif faaliyetleri de bulundurmuyor. Kültür yerleri bulunduruyor. Tematik turizmin birçok içerisinde bulunduruyor. Ve Gökçeada'nın içerisinde şu an kültürel geziler yapabilir, sportif faaliyetler yapabilirsiniz. Ve ekstrasında restoranlar gastronomi konusunda çok fazla gelişmiş durumda. Her geçen gün de bunun üstüne koyarak devam ediyor Gökçeada.
1: Gökçeada tarihi Rum köyleri, özgün mimarisi ve gastronomisiyle de ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor. Marmaros Şelalesi, Peynir Kayalıkları, Tuz Gölü ve Kuzu Limanı adanın öne çıkan doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Turizm Derneği Başkanı Çelik, Temmuz ve Ağustos aylarında yoğunlaşan turizmi Haziran ve Eylül aylarında da yaymak için festival ve tanıtım çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Çelik, feribot seferlerinin artırılması ve alternatif ulaşım imkanlarının geliştirilmesiyle Gökçeada'nın turizmle daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade etti.
0: Temmuz ayında Gökçeada evet yoğun, Ağustos ayında yoğun, Haziran ayında ve Eylül ayında bu sezonun yoğunluğunun devam etmesi için çalışmalar da yapmaktayız, festivaller de yapmaktayız. Gökçeada evet ulaşılması zor bir yer olabilir ama bu gemi seferlerinin artmasıyla, ek seferlerin gelmesiyle veyahut da alternatif limanların olmasıyla sadece Çanakkale veyahut da Kapatepe bölgesi değil, Bozcaada'nın açılması veyahut da direkt İstanbul'dan bir seferin olmasıyla birlikte ilerleyen zamanlarda daha ciddi bir turizm destinasyonu haline gelecek. Adalar Denizi'nde Yunan adalarıyla yarışılabilecek pozisyona girebilecek.
2: Nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ederim. Erzincan'da Doktor Nida Nur Nergis yaşadığı zorlukların ardından meslek hayatına başhekim olarak devam edecek. Nergis 2023 yılında Mersin'de üniversite öğrencisiyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sağ bacağını kaybetti. Tedavisinin ardından eğitimine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam eden Nergis eğitimini tamamlayarak doktor oldu. Nergis bugün itibariyle Erzincan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandı. Vali Hamza Aydoğdu ve İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin Nergis'i yeni görevinden dolayı tebrik etti. Yaşadığı zor günleri geride bıraktığını belirten Nergis, insanlara hizmet etmeye devam etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
3: Başhekime Nida Nur Nergis. 3 yıl kadar önce yaşadığım bir olay sonucunda zorlu bir süreci atlattım. Çok şükür okulumu bitirdim. Şimdi başhekim olarak önce 112 Erzincan 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde doktor olarak görevimi yapıyordum. Bugün de başhekim olarak il ambulans servisinde başhekimle başladım. Bu yaşadığım zorlu süreç çok şükür sağlık durumum el verdiğince ilerledim. Buralara geldim. Öncelikle Sayın Valimiz sayesinde ve Cihan Hocamız sayesinde bugünlere geldim. Ve ailemin desteğiyle birlikte. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle ben ilk tıp fakültesine başlarken de daha öncesinde de yani bir amacım vardı. Hayattan bir beklentim insanlara yardımcı olmak ve yani evet zorlu olaylar yaşayabiliriz, zorlu süreçler atlatabiliriz ama yani ne olursa olsun sonuçta hani bir hayalimiz, isteğimiz var, bu hayata devam ediyoruz. Sevenlerimiz var, sevdiğimiz insanlar var, ailemiz var. Hani pes etmek hem yani bize, yani kendime bunu yapmak istemem açıkçası, hem ailemin beklentisi var, kimseyi üzmek istemem.
4: Hem ailemizin tensipleriyle bugün itibariyle 112 acil sağlık hizmetlerinde başhekim olarak göreve başladı. Tabii Nida Nur kardeşimizin geçmişte hiçbirimizin tasvip etmediği bir olay başından geçti. Sayın Valimiz de yaklaşık 2 yıl önce Nida kızımızı evinde ziyaret ettik. Sayın Valimiz gerek maddi gerekse manevi olarak sürekli Nida kızımızın yanında yer aldı. Nida kızımız Erzincan'da intern olarak başladı. Hayatını burada pratisyen hekim olarak mezun oldu ve Erzincan'a, ilimize tayin oldu. Bu süreç içerisinde bizler de İl Sağlık Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince her konuda kendisine destek olmaya, bu süreci atlatmasında yanında bulunmaya ve mevcut çalışmış olduğu ortamın koşullarını en iyi şekilde sunarak onun da daha sağlıklı bir şekilde hizmet vermesini sağladık. Tabii geldiğimiz bu noktada

bugün itibariyle bir başhekim olarak karşınıza çıkmış oldu. Bütün bu süreci değerlendirdiğimizde gerçekten hepimizin gurur duyması gereken, hepimizin gurur duyduğu bir başarı öyküsü ortaya çıktı.

0: Mersin'de yaşayan 48 yaşındaki Ahmet Bolat, fazla kilolarından kurtulmak için Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Diyetisyen desteğiyle beslenme alışkanlıklarını değiştiren Bolat, 12 ayda 133 kilodan 103 kiloya düştü. Bel çevresi 140 santimetreden 100 santimetreye inen Bolat'ın insülin direnci ve kan değerleri de normale döndü. Fazla kiloları nedeniyle yürürken nefes nefese kalan Bolat, kilo verdikten sonra daha rahat yürüyüp merdiven çıkmaya başladı. Vücut ağrılarının azaldığını ve gece uykularının düzeldiğini söyledi. Diyetisyen Emre Kola, Bolat'ın düzenli kontrollerle 30 kilo verdiğini belirtti. Kola, verilen kiloların korunması için beslenme ve yaşam tarzının değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
1: Sadece bakanlığın böyle bir uygulaması olduğunu televizyonlardan ve sosyal medyadan duydum. Müdürlüğümüzün şehrin değişik muhteliflerini açtığı standlarda bilgilendirdiler. Buraya yönlendirdiler. Emre hocamla tanıştık. Emre hocamın yönlendirmesiyle yaklaşık bir yıldır bu süreç devam ediyor. Yaklaşık bir 30 kilo verdim. Şu anda çok rahatım. Bir sağlık problemim yok. Gayet rahatım. Ben hiç vazgeçmem. Yani kilo da alsam yine kontrollerimi düzenli olarak geldim. Sağlıklı Hayat Merkezleri benim gibilere yardımcı oluyor değiliz. Her şey var. Gayet güzel. Kilo olduğum zaman yürürken nefes nefese kalıyordum. Şu anda o yok. Bazı sağlık problemleri yaşamaya başlamıştım. Ağrılarım oluyordu. Vücut ağrılarım sebepsizleri. Onlar geçti. Tahlillerim de normale döndü. Şu anda herhangi bir sıkıntım yok. Rahat merdiven çıkabiliyorum, yürüyebiliyorum, işimi rahat yapabiliyorum. Gece uykularım düzeldi.
2: Ahmet Bey ilk bize yaklaşık bir sene öncesi kadar geldi. Öncesinde hekim kontrolü gerçekleştirdi, kan tahlillerini yaptı, buraya başvurdu. Buraya geldikten sonra 12 ay içerisinde yaklaşık 30 kilogram kadar verdi. Bel çevresi 140 santimden 100 santimlere kadar düştü. Gelmeden önce kan değerlerinde insülin direnci vardı. HOMA değeri 8'in üzerindeydi. Şu an son kan değerlerinde her şey normaldi. Düzenli olarak her ay kontrole geldi ve her geldiğinde işte ne kadar kilo verdi, kaç vücut ağırlığının ne kadarını yağ dokusundan kaybetti, onların takibini yaptık. Ve bel çevresini 94'de altına düşürmeye kadar da devam edeceğiz. İlk geldiğinde 133 kilonun üstündeydi, son geldiğinde 103 kiloydu. Yaklaşık 30 kilogram kadar verdi 12 ay süreçte. Bu özellikle şişmanlık konusunda kilo vermek kolaydır. Herkes bir şekilde kilo verebilir ama biz yaşam tarzımızı değiştirmezsek, alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz takdirde kilo veren insanların büyük bir bölümü tekrar kaybettiği kiloları geri alırlar. O yüzden kendilerine uygun bir diyetleri yap, yaşam tarzları değiştirmesi önemlidir.

0: Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 Şay FM'den sevgiler selamlar olsun herkese. Bugün 8 Eylül 2026 ve günlerden salı, her zaman olduğu gibi yine her salı ve perşembe günleri buradayız dedik ve bu salıda Allah nasip etti geldik, herkese kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Artık bu saat itibariyle canlı bağlantılara başlayacağız. Her zaman söylediğim gibi ben söylemeden aradığınızda herhangi birisi sizi yayına almıyor. O yüzden bu saat itibariyle yani mikrofonda benim sesimi duydunuz, arayabilirsiniz dediğimde arayabiliyorsunuz. Evet, bu arada böyle çok boşluğumuz oluyor. Yani nasıl boşluğumuz oluyor derseniz, Nazilli aradıktan sonra diğer ilçelerde, illerde sıkıntı yaşıyoruz. Herkes arayabilir ya. Öyle bir sıralama yok. Direkt herkes arasın abi. Kimin nasibi, kimin kısmeti, kimsenin nasibinin önüne geçmeyelim. Kim aramak istiyorsa arasın. Nerede olursa olsun. Her yerden arayabilirsiniz. Bilginiz olsun. O yüzden şöyle bir bismillah diyelim. Ve canlı bağlantılarımızla başlayalım. Eğer sizler hazırsanız, nereden ararsanız arayın. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Çünkü bayağıdır zaten Çin'e falan da yoktu. O yüzden abi her zamanki gibi nereden arıyorsanız arayın. Kimin nasibi ise şöyle ilk canlı bağlantımızı bir alalım hemen. Bismillah deyip ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Orman işletmeden Mert Ali Saraç.
0: Mert Ali Saraç.
1: Evet abi.
0: Mert hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? İyisin inşallah.
0: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
1: İyi abi Allah'a şükür. Senden. Sağlık olmalı.
0: Allah iyilik versin valla. Ben iyiyim ya. Yuvarlanıp gitmeye çalışıyoruz. Kimlere sesleneceğim Mert?
1: Abi abilerime, dayılarıma sesleneceğim öncelikle.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Öncelikle Aslan amcam Özgür Saraç, Ferhat Baydar, Mert Hazır, Kemal Kaya, Cafer Camdeviren, Dağların Komandosu Özgür Kurtolan, Haşim Erkul, Hakan Toprak, Bursalı kardeşlerime ve Çin'e de açıkta yatmakta olan Onur Uysal, ondan sonra Hasan Tekin, Mehmet Can Duman, Tolga Coşkun, Emre Yoldaş.
0: Evet.
1: Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Ne göndereceğiz onlara?
1: Abi, Seda Sayan'ın var ya abi, yıkamazlar beni.
0: Seda Sayan yıkamazlar. Tamamdır.
1: Düet olan var ya abi, babayla zor yarışırlar.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Evet abi, bu kadar.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abi, sağ olasın.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Abi nasılsın? İşte Mustafa Yüksel ben.
0: Evet Mustafa, nasılsın?
1: Abi ezanla beraber geldik. İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Vallahi ben de iyiyim şükür.
1: Nasıl gidiyor abi, dışarıda hayat nasıl?
0: Vallahi bilmiyorum ki, dışarıda biz yaşayamıyoruz.
1: Niye yaşayamıyorsun abi sen, dışarıda yaşayamıyoruz?
0: Abi yaşayamıyoruz ki biz, işten güçten koşturmaktan.
1: Abi hayat dışarıda ya.
0: Vallahi bilmiyorum, sana göre dışarıdadır da bana göre değil ya. Telefonumu
1: abi,
0: bak.
1: Abi,
0: bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bana telefonumu versinler, senin olduğun yerde dururum, hiç fark etmez.
1: Abi telefonu bize versinler, biz de dururuz da işte. Telefon olsa da yatılmaz abi burada vallahi.
0: Vallahi bilmiyorum. Telefonu verseler ben dururum ya. Sıkıntı yok. İşleri telefondan hallederim. Kimseyle muhatap olmam. Kimseyle muhatap olmam ne kadar güzel olur ya vallahi.
1: İşte sen kimseyle muhatap olmuyorsun ama onları geliyor seni buluyor billahi.
0: Anladım.
1: Burada cezaevinin hani öyle bir tane peynir var ya, ismini söylemek istemiyorum ben.
0: Tamam boş ver, söyleme.
1: O peyniri bu Nazlı cezaevinde dolu abi. Sen muhatap olmasan da kenara çekip sen de gitsen de o ne yapıyor diyor, buluyor, geliyor seni buluyor, psikolojini bozuyor, kafanı alt üst ediyor.
0: Anladım. Hayırlısı bağım, bir şey demeyelim. Kimlere sesleneceksin sen?
1: Abi buradan kapalı açığa sesleneceğim. Kapalı canaltı koğuşunda yatan değerli abim Denizli'nin hızlı çocuğu Kere Baba, Celal Koççiğit, Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Sivaslı kardeşim Kenan Sükesici, Sinan Kavcı, Hasan Ahmet, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Onur Şahin. Onur, neler yarın çıkıyorsun biliyorum. Arayacağım seni akşam. Gözün aydın. C18 koşunu yapmakta olan mahalle çocuğum Ahmet Kızıltay, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Yüksel İksoy.
0: Evet.
1: Kel Hakan, Hakan Mimaroğlu. E1 koğuşunu yapmakta olan Namı Dergırlıoğlu, Şener Baştan, Emin Şahan, Özcan Korkmaz, Ferit Taşer, Namı Değer Haladayı, 60 Dayı. Ondan sonra John koğuşunu yapmakta olan Mert Can Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere. B8 koğuşunu yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi.
0: Evet.
1: E2 koğuşunu yapmakta olan Sado, Süleyman Karadaş. D3 koğuşunu yapmakta olan Akın Demir, Nazil Açık yapmakta olan Turan Salkımdaş, İbrahim Kıvcı, Hayat Atar, Tolga Oruç, Ali Bulut, Veli Aydın, Sedat Çimşek, Rahmi Kayalar, Ali Berk Küçük, Hayrettin Kocaman, Mergup Güney, Neşat Özcan, Şükrü Kılıç, ondan sonra Ümit, Denizli'nin hızlı çocuğu Ümit Kabalim, ondan sonra Namı Değer Totti, Yunus Kahyaoğlu, Namı Değer Cezaevinin Kedisi, Oğuzhan Erguvan, Muçi, Mustafa Alan, Sinan Kaya, Aydın Kapalı'da yatan değerli abim Namı Değer Sansar, Vedat Düzgün, Fuat Düzgün, Foça Açık'ta yatan amca Mustafa Yüksel, Bayan Koğuşu'nda yatan Elveda Kart, Deniz Dikmen, Aslı, Yağmur, Kadriye, Esra. Bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz onlara?
1: Abi istek parçam Kibariye, Taladro, Arada Bir.
0: Kibariye, ben Arada Bir yazayım. Tamam.
1: Abi Taladro'da yaz da, o ayrı ayrı biliyor musun?
0: Tamam, buluruz onu ya. Tamam, bu kadar mı?
1: Aynen abi, o düeti göndere var abi sana
0: zaten. Tamam, o zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet abi, görüşürüz.
0: Hadi görüşürüz. Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz hızlıca canlı bağlantılarla. 19.40 yaptık Türkiye Vestiyo saatlerini ve bakalım hemen hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Şeytan, senin Neşet Özcan.
0: Evet, Neşet Özcan.
2: Evet.
0: İyisin değil mi?
2: İyiyim valla, siz de mi?
0: Ben de iyiyim valla da, sesleriniz hep boğuk geliyor sizin, bu Nazilli'nin telefonlarına baksınlar ya.
2: Valla telefonlarda hep sıkıntı var.
0: Evet, yapsınlar valla o telefonları.
2: Burada Nazilli kapalı yapmakta olan değerli kardeşlerim, Beat Koçnamur'dan, Özcalı Bedava, Bayan Koçnamur'dan özelliğine, Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emre Türk, Sezer Bozkurt, V5'te bulunan değerli abim Ergün Akar, Halil Atkın Kaynak, V5'te bulunan Emre Tural, Beledo, Ersin Demir, Engin Akgüz, Metin Kartaş, C1'de bulunan değerli kardeşim, kıymetli kardeşim İzmirli Burak Uraş, Ramazan Somaz, Orhun Bülger, Batuhan Altındiş, D7 koşuna bulunan Beysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, D9 koğuştan bulunan değerli abim, kıymetli abim, Cengiz Demir, İsmail Orsan, Serhat Demir, Kadir Yetim, D11 koğuştan bulunan Serdant Törün, D15 koğuştan bulunan Mehmet Aydın, Emre Uzunmaz ve Aydın Kapalı Kabir.

0: Ferdi Yönük, Kedi, Oğuzhan Erguvan ve Aydın Kapadetmakta olan değerli kardeşim Sercan Simgen, İsmet Akkay abim, Betül abi.
1: Evet.
0: Dalama Çağsak giden kardeşim Deniz Çatmış, burada çıta bulunan Şevki Sert. Yagi, Deniz abim şey ekti, Dalama Çağsak giden ekti, Sevki haberin olsun. Ve son olarak da İstanbul Sivri Marmara 5 nolu yatmakta olan değerli kardeşim, babamın oğlu Orhan Özcan, Hamid Erkin dara gelsin. İstek parçam da Ferhat Türksan, Özgürlük Mahkumları.
1: Bir dakika. Ferhat Tunç.
0: Özgürlük Mahkumları.
1: Özgürlük Mahkumları.
0: Bu şarkı beni tanıyan tamamen tüm dostlar, tüm kardeşlerime gelsin.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Evet, bu kadar.
1: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
0: Eyvallah, görüşürüz.
1: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada her yerden arayabilirsiniz. Her yerden arayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aydın'ı, Dalaman'ı, Çin'esi. Nereden aramak istiyorsanız arayın. Fark etmez. Ve bakalım hemen şöyle hattımızda kim var. Alo.
2: Kolay gelsin abi, yayınlar.
1: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsın abi?
1: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
2: İyi vallahi şükür abi ya. Seni sormalı.
1: Valla ben iyiyim.
2: Ben Kapalı'da abi, istediğim abilerime selam gönderecektim. Buradan Azli Kapalı'da yatan abilerime.
1: Hadi gönder bakalım.
2: Burada C13'te yatan Fırat Yılmaz abime, ondan sonra onun koğuşunda kalan Sinan Toy, ondan sonra Barış Toy. Buradan abi Mustafa Alan'ın, Recep Tatar'ın, Ekrem Yıldırım'ın çok çok selamları var abi kendilerine.
1: Evet.
2: Bir abi bir istek parça isteyecekti senden.
1: Nedir o istek parça?
2: Fikret Delikanlı'dan abi. Bir dakika. Atar ve güzelliği.
1: Fikret Delikanlı...
2: Aynen.
1: Tamam. Atarım var, giderim var değil mi?
2: Aynen abi.
1: Tamamdır. Yazdım bunu. Var mı başka bir şey?
2: Yok abi. Sağ olasın.
1: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz Saatleri 19.45 ve hemen bakalım şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo, selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Kudret Elçik abi, Nazilli Açık'tan arıyorum.
0: Evet Kudret.
1: Abi burada Kapalı'da amcamla akrabalarına selam söylemek istiyorum ben de.
0: Hadi söyle bakalım akrabalarına selam.
1: Devirde yatmakta olan Süleyman Elçik. Amca nasılsın, inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Kafada akma bize. Allah'ın izniyle özgür günlerde görüşürüz inşallah. Davut abi, Davut Ece, Namut, Davut Ece, ondan sonra Davut Bozyiğit, Mahmut Gülfidan, ondan sonra Mehmet Elcik, Muko Başkan Namı Diğer. Bunlara da selam olsun abi. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Ondan sonra bir altı koğuşunda yatmakta olan Sinan Kıvcı. Aloru, ne yapıyorsun, nasılsın, inşallah iyisindir. Beni soracak olursan ben iyiyim abi. Kendine iyi bak. Kendine çok çok iyi bak. Kimseye kafa takma. Allah'a emanet ol. Ondan sonra Oli var orada, Oli abi. Cengiz Ergün namı diğer Oli. Oli abi nasılsın? İnşallah iyisindir. Biz iyiyiz. Bize kafa takman. Buradan Necat, sana çok çok selamım var. Sonra C12'de yatmakta olan Ala çocuğu Süleyman Elcik. Al oğlu, ne yapıyorsun? Nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizi sorursan biz iyiyiz. Necat Giller'de iyi. Kafa takma. Allah'ın izniyle sen de karşı ona geleceksin. Kendine iyi bak orada. C7 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Yüre. Ondan sonra selamı gider. Söker Tamara Çiçek namı diğer üçgen. Abi sizler inşallah. İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz de iyiyiz. Sinan Kaya'nın buradan Mehmet Yüre'ye çok selamım var. Bunu duyuyorsa duyanlar, duymayanlar arkadaşlar söylesin. Sonra C8 koğuşunda yatmakta olan Ümit Bilgen. Abi ne yapıyorsun? Nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizi sorursan iyiyiz. Sen de inşallah iyisindir. Sonra Nazilli Açık'ta yatmakta olan Necat Elçik, Mehmet Elçik, Mustafa Yüksel, Namı Diğer Totti, Yunus Kayaoğlu, Sinan Kaya abi, Namı Diğer Kedi, Ali Aydar Adı Güzel, ondan sonra Onur abi, Namı Diğer Karam, İnci Uluvalı, Arap Dayı, Arap Mustafa,

0: Ondan sonra Onur abi, namı diğer Karam. Ona da çok çok selam olsun. Ondan sonra Şafak Aksoy, Aliber Küçük. Bunlara da çok selam olsun. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abi istek parçayı da söylemek istiyorum.
1: Tamam, onu da söyle.
0: Hava Öğüt'ten Aman Şikayet Olmasın da.
1: Hava Öğüt.
0: Bu istek şarkı bütün kader mahkum arkadaşlara gelsin abi.
1: Tamamdır.
0: Bir de abi, evet. Aydın Çin'e de yapma, Aydın Çin'e Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yapmakta olan Cafer Çamdevran var. Sesimi duyuyorsa inşallah o da iyidir. Biz iyiyiz. Namı diğer Çaki. Sonra Dalaman Açık'ta yatmakta olan Süleyman Çin'e var. Namı diğer Kamyon. Abi inşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim diyeceklerim bu kadar abi. Tek şarkıyı çalırsam memnun oluruz.
1: Tamamdır. O zaman kendine iyi bak.
0: Sen de kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet olun. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye ve Söz Saatleri 19.48 ve tüm her yerden arayabilirsiniz. Bilginiz olsun ve hemen devam edelim hattımızdaki konuğumuzla ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm kral, iyi akşamlar, kolay gelsin.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, nasılsın, iyisindir inşallah.
1: Allah'ıma bin şükürler olsun valla, ben çok iyiyim, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim ya, nasıl olsun, aynen yatıyoruz kalkıyoruz.
1: Allah iyilik versin.
2: Bugüne bananım dedik.
1: Kimlere benden sesleneceğim dedik peki?
2: Kapalıya sesleneceğim.
1: Hadi seslen bakalım o zaman.
2: Ben Nazilli yatan Sinankaya Etkin'de yatıyorum. Kapalıda yatmakta olan kardeşlerim Mert Seferoğlu. Ondan sonra Osman Kurnaz.
1: Evet.
2: Berke Yılmaz. Burak Karademir. Berat Taştan. Bunlara selam olsun.
1: Aleyküm selam.
2: Burada yatmakta olan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Abilerim, kardeşlerim var.
1: Evet.
2: Yunan Özcan var. Turgutcan Sert var. Güney Deniz. Onur, namı diğer Karam. Mustafa Yüksel. Alaydar Adı Güzel. Osman Menekşe.
1: Evet.
2: Valla aklıma gelmiyor. Sayın, kusura bakmasın. Bütün kader mahkumlarına gelsin. Ceylan Ertem'den Zalim parçasını istiyoruz.
1: Bir dakika. Ceylan Ertem.
2: Evet, Zalim.
1: Zalim. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar. İyi akşamlar, kolay gelsin.
1: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Eyvallah, sağ olasın.
1: Evet, devam ediyoruz. Her yerden arayabilirsiniz. Her yerden. Bakın, o saat olayını kaldırdık ya. Vallahi. Kimsenin hakkı geçmesin. Kimin nasibiyse o canlı yayına bağlanabilsin. Yani bir saat vererek olmuyor bu iş. Bunu fark ettik. O yüzden ne yapıyorsunuz? Herkes arayabiliyor. Bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
3: Selamun aleyküm değerli abim.
1: Aleyküm selam.
3: Nasılsın abi, iyisin inşallah.
1: Allah'ıma bin şükürler olsun ya. Şimdi adını söyleyeceğim, canım çekecek.
3: Onur benim. Germenciklik Onur.
1: Tamam, Germencikli Onur. Evet Onur. Kimlere sesleneceksin? Abi,
3: Aydın kapalı ve açıklı yapmakta olan değerli abim Ozan Çeşmeci dayım, Zeka Kulot, Orhan Dirin, Orhan Trit dayım, Ahmet Varlı kardeşim, Müslüm Karaduman, Ferdi Doğan, Serdoğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Oğuş, Seyfettin Göl dayı, Necati Göl abim, Bilginer Göl'ün işkem, Akrep Şerdal abim, Gökhan Öndeki abim, Damalı İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Kereli Kayınçı, Mişko, Fethi Karaduman, Zaffet Can, Aydın Toprak abim, Hüseyin Babadağ, Ertuğrul Yılmazol abim, Derman Babadağ, Savaş Varlı, İsmet Birdem, Tolga Gülbahar, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Hüsnü Can Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Dolan Enişten, Oktay Çiğ kardeşim, Kahraman Güvenç, İsmet İrzem. Abi bunlara selam olsun.
1: Aleyküm selam.
3: Nazilli açıklı yapmakta olan değerli abim Onur Deniz, Osman Menekşi abim, Ozan Küçük abim, Hacı Volkan Kaya abim, Ferit Tıraş, Süleyman Akal,
1: evet.
3: Sertan Şan, Ali Berk Küçük, Yemekhane Kralı İsa Ergün, Aydın Öge, Mehmet Öge, Neşet Özcan, Escobar Adem Dede, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, Akın Sakırcı, Kudret Elçik, Turan Salkımtaş, Necat Elçik, İbrahim Kıvcı, Mehmet Elçik, Güneyt Gezelik abi.
1: Evet.
3: Yakışıklı kardeşim Şafak Aksoy abi. Nazilli kapalı yatmakta olan değerli kardeşim İsmail Ülker, Egemen Güney, Buduk, İhan Dinar, Berat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlu Cansel, Erkan Akbalık, Namı Değer Yage, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kıvcı.
1: Evet.
3: B9 koğuşunda yatmakta olan Ünal Kıvcı, Ünal Kılıç, Mehmet Özer, abime gelsin. Özgen Karakız. Abi istek şarkımda.
1: Evet, nedir?
3: Neşet Ertaş'tan.
1: Evet.
3: Neşet Ertaş'tan. Neydi o şarkının adı? Yardan haber gelmiş, ben nasıl duram?
1: Haber gelmiş. Tamam, bu kadar mı?
3: Bu kadar.
1: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
3: Hadi Allah'a emanet.
1: Hadi görüşürüz. Evet, 19.53 Türkiye ve Söz saatlerimiz ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Ve bakalım hemen hattımızın ucunda şöyle kim var? Bir bakalım. Alo.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
4: Abim kolay gelsin. Hayırlı günler.
1: Allah razı olsun. Kiminle görüşüyoruz?
4: Abi ben Şafak Aksoy. Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum.
1: Evet Şafak. Kimlere abi, sesleneceğiz?
4: Nazilli Kapalı'da olan kardeşim, aslanım Hasan Boran Aksoy. Oğlum duydum, kurula falan çıkmışsın. Seni bekliyoruz biz burada. Hani işin, mişin, her şeyin hazır burada. Bir an önce dört gözle seni bekliyorum. Bir de abi D1 koğuşunda yatan akrabam, reis Davut Bozyiğit.
1: Evet.
4: Süleyman Elçik, Muko, Ali Bulgur, Hakan Atan, Sezai kardeşim. Sezai selamını aldım kardeşim. Sıkıntı yok. Davut senin de selamını aldım. Bakma barlar biraz sıkıntıydı, ondan bağlanamadım. D17 koğuşunda yatan gene kardeşim Deniz Ege, Hasan Aydoğdulu, Nazif Tetik.
1: Evet.
4: E6 koğuşunda yatan gene o da kardeşimiz Sinan Kıvcı, Cengiz Ergün.
1: Evet.
4: Nazilli Açık'ta yatan reis, Elçiklerin reisi Kudret Elçik, gene kardeşim dostum Aliver Küçük, Mehmet Elçik, Necdet Elçik, Onur Karan.
1: Evet.
4: Bizim burada bir tane bir kedimiz var abi. Lakabı gibi kendisi kedi Ali Rıza Uysal.
1: Evet, var mı başka? Tamam. Ne göndereceğiz?
4: Abi istek şartım.
1: Evet, dinliyorum.
4: Abi Tufan Altaş'tan Kömür Gözlüm.
1: Tufan Altaş Kömür Gözlüm.
4: Kömür Gözlüm.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
4: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Abi Kudret Elçik'ten Süleyman Elçik'e çok çok selam var.
1: Aleyküm selam o zaman. Kendine iyi bak.
4: Abi Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet.

0: Evet, bu arada bizlere sadece ve sadece WhatsApp üzerinden ulaşıyorsunuz. Yapmanız gereken sadece ve sadece 0532 686 78 37 numaralı WhatsApp'a yazıyorsunuz. Karşınıza hemen zaten bir karşılama mesajı geliyor. Bu arada yayınların olmadığı günler, yani yayında olmadığım günler, WhatsApp'a yazıyorsunuz. Maalesef ama maalesef sadece ve sadece salı ve perşembe günleri oluyor bizim yayınımız. Bilginiz olsun. Sonra cevap verilmiyor deniyor. Evet, bir canlı bağlantı alacağım. Sonrasında bir şarkı arası yapacağız. Bilginiz olsun. Ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Aleykümselam, hoş
1: biraz
0: geldin.
1: Biraz telefon bozuk abicim ya, kusura bakma ya.
0: Önemli değil. Kimlere sesleneceğiz?
1: Abi Çin'e işletmeden arıyorum ben, ormandan. Cafer Çamlıuran.
0: Evet.
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun vallahi, aynı.
1: Vallahi abi, buradan sevdiklerime, dostlarıma seslenmek istiyorum senin aracılığınla. Geçenlerde değerli olan Davut Pozitif faksını aldım. Allah razı olsun, faksı atmış kendisi. Burada ona sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Kendine çok iyi baksın. Faksını aldım, faksında bir şeyler söylemiş. Allah'ın izniyle halletmeye çalışacağım. Bu arada onu çok sevdiğimi de söylemek istiyorum. Kendine çok iyi baksın. Evet. Bir daha bir hala çocuklarım var. İrfan Kurtulan, bir de Sefa Kurtulan'ın faksları geldi. Onlardan da Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Kendilerine çok iyi baksınlar. Onlara selamlarımı iletiyorum buradan. Bir de Nazilli Kapalı'da yatan değerli dostlarım var. Cengiz Ergün, Namı Diyar Oli, Sinan Kıvcı, Muko Başkan, Muko Başkan, Mahmut Gülfidan, Gökhan Ergün, Tanju Ünal, Umut Aydın. Valla bir de Nazilli Açık'ta yatan yeğenlerim var. İbrahim Kıvcı, Kudret Elçik, Neşet Elçik, Aliber Küçük'e de gelsin bu arada abi.
0: Evet.
1: Bir de burada teyze oğlum var. İşletmede Mert Hazır, Haşim abim, Ayan abi, Ramazan. Aşçılar Kralı Ayan abimize gelsin. İsmet Ögü'ye gelsin. Sezer'e gelsin. Bu kadar abi. Bir de bu istek parçamı söyleyeyim.
0: Söyle onu da.
1: Abi Davut Bozdit'e gelsin. D1 koğuşuna bakan Davut Bozdit.
0: Evet.
1: Söyleyeyim mi istek parçamı?
0: Söyle.
1: Bir dakika abi. Faksa bakmam lazım da. Bir dakika. Ahmet Aslan'dan bu aralar kafam bozuk parçası. Özellikle abim, değerli abim Davut Bozdit'e gelsin. Onu bu arada tekrar söylüyorum. Çok çok sevdiğimi. Kendine çok iyi baksın abi.
0: Tamam.
1: Bir de buradan Cengiz Ergün'e kısa bir notum olacak. Oli kardeşim, her gün evi arıyorum. Eğer bir isteğin, bir isteğin, bir ihtiyacın olursa evdekilere söyle. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Bu kadar abi.
0: Tamam, o zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sağ ol abi.
0: Eyvallah, sağ olasın. Evet, şimdi bir şarkı arası vereceğim. Bir şarkı arası şöyle gelsin hemen. Gelsin, çok güzel bir türkümüz gelecek. Şikayet olmasın da bak ne haldeyim. Ben de çok severim özellikle bu türküyü. Şu anda aramızda balık temizleyen varmış. Onlara da sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz. Haydi bakalım.

0: Show.
1: Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. 20.09 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerine. Evet, devam ediyoruz canlı bağlantılarla. 21'e kadar her zaman olduğu gibi canlı bağlantılarla devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Hızlı İmam Rüstem
2: Süzer.
1: Evet, Rüstem Süzer, hoş geldin.
2: Abicim, iyisin inşallah.
1: İyiyim vallahi, çok şükür. Sen nasılsın?
2: Şükür abicim, ben de iyiyim. Rabbim iyilik versin.
1: Amin amin cümlemize.
2: Daha ben ne kadar iyi olacağım ki burada? Cezaevindeyim. Dayım dışarı gitmiş.
1: He vallahi. Kızartma yemeye gitti o.
2: Şu an bizim balkonda keyfe keder oturuyor.
1: Vallahi vallahi var ya. Ben de açtım. Kızartma mızartma deyince var ya. Bilmiyorum abi, artık. Sen çıkınca gideriz biz de.
2: Sıkıntı yok. Başta açsın.
1: Sen çıkınca beraber gideriz.
2: Tamam. Gidelim.
1: Tamam o zaman. Aldım ben sözü.
2: Tamam. Seslenebilirim değil mi?
1: Hadi, bıraktım ben mikrofonu vallahi.
2: Abicim, öncelikle kapalıda yatan değerli abim Erkan Güneş. İstanbul kaldırımlarının yürümüş değerli abim Erkan Güneş. Emrah Bartan. Şafak Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Şakarlop lakabı ile bilinen Muzaffer İsek, değerli dostum İlker Kırbaş, selamını aldım bugün kardeşim, Allah razı olsun, Savaş Taşçı, Semih Çıtak, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, Salih Oğuzhan Kavas, Sansar Selim, Azat Kul, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Yunus Gültekin, İbrahim Kafalı, Aslan kardeşim Kerim Gültekin, Mert Pamukçu, Aslan abim Uğur Durmuş, Aslan amcam Yıldırım Kip, Caner Doğan, Şinoya, Orhan Kılıca, Aslan abim Ziya Ateş'e, Fecri Kılıca, İsmail Uğur Uzman'a, Murat Yalı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rüme,
1: evet.
2: Ve Tweety'ye gelsin. Taner Yalı'ya, Önder Rüme, Sofiye, Ulaş Sevgili'ye, Muhammed Ulu'ya, Ahmet Moran'a, Eren Karaca'ya, Burhan Özger'e, Emrullah Oğuz'a, bir de Twingo Emo'ya gelsin. Twingo kardeşim, kardeşin bize emanet. Gözün arkada kalmasın. Ve Müjdat Çetin'e. Park Bahçesi'nde bulunan Mert Yalı'ya, Ali Rıza Halat, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Fırat Günüç dayıma, Konyalı Mamiye, Mehmet Öncel'e, Şahan Gence ve özellikle amcama gelsin. O kendisini çok iyi biliyor. İki ellerinden öpüyorum.
1: Evet.
2: Bir de Volkan Kaya. Nazil'de yatan aslan dayım Murat Şengül'e gelsin. Ayrıca Taner Tunca, Şirin Tunca ve Çağlar Başkan'a, aslan abim Yavuz Yaman ve aslan dayım Ulaş Tekiş'in çok çok selamı var.
1: Aleyküm selam.
2: Aydın Açık'ta bulunan aslan dayım Abdülaziz Demir, aslan dayım Ulaş Tekeş, kıymetli abim Yavuz Yaman, Ahmet Kul, değerli dostum, can yoldaşım, biricik ortağım Diğer Kaya, İzmirli Baytansel, Bayram Tekine, Kote'ye, Eren Ünal, Şahin Demir, Deniz abine, Sinan Alçiçek, Çalı lakabı ile bilinen Avni Cengiz, Murtake lakabı ile bilinen Metin Kırbaş, Ercan E, Hüseyin Kökten dayıma, Çiko'ya, Baran Yağcı'ya, Aşkın Yavuz, Aytekin Topbaş, Servet Atta, Utku'ya, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Dostum Emre Değer, Motor Ali, Eyüp Denktaş, Hakan Yıldız, değerli bacanağım İbrahim Sevimli, Cengiz Yataz, Berber Ümit Koşar, Çamur Mehmet'e, Doğukan Gence, Yasin Arıkan, İbrahim Gümüş'e, Çiçekçi Çeto'ya, bu arkadaşımız güzel çiçek iş yapar, evet. İlhan Deniz abime, Onur Tirit, Yılmaz Dinler, Tako'ya, İsmet Mete, Kahveci Tahir Dayı, Can Apaydın, Savaş Mert, Fırıldak Hasan, Kamber Akın'a, Berbat Nazmi'ye, Pokemon lakabıyla bilinen Halil'e, Alem Yılar, Erkan Yılmaz'a, yani namı değer Cidto'ya. Oğuzhan Varhan Han. Hayrettin Kuru. Tarık Ural. Bir de efendim Çin'e kapalıda yatan Abdullah Karademir. Polat ve Tuğrul'a, Erhan'a, Muhammed Alakuş'a, Köylüm Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman, Alperen'e, Bombacı Birkan'a ve Aslan Amcaoğlum Yiğitcan Kipe. Ayrıca Ayırcı Bayram'a, Ergün Yaman ve İdris Akıncı'ya. Çin'e açıkta yatan değerli kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu, babası Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkun, Efe Şen'e, Mert Efe Toya, Memduh Bişki, Mustafa Yılmaz, Cihan Çeliğe, namı değer Çiko'ya, Zekeriya Dere, Adnan Yürük, Mehmet Ali Pata gelsin efendim.
1: Evet.
2: Bir de Hüseyin Kökten dayımdan E9'da yatan, kapalı E9'da yatan Salih İzciz, Ömer Yaşar, Müjdat Çetin, Bahattin Çalıkuş, İmdat Sansar ve Ümit Kurt'a çok çok selamı var.
1: Aleyküm selam.
2: Diyerek geceyi veda etmek istiyorum. Ve evet, parçam isteyeyim abicim.
1: Evet.
2: Damla Arıcan'dan Bıktım Usandım.
1: Kimden bir daha alayım?
2: Damla Arıcan.
1: Damla Arıcan. Bıktım Usandım. Usandım. Tamamdır.
2: Bu parça benden bütün mahkumlara, tanıyan tanımayana, bütün mahkum ailelerine gelsin efendim.
1: Tamamdır. Bu kadar
2: yeni
1: mı?
2: Yeni bir parçadır. Bu kadar efendim. Gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
1: Tamam. Alalım sözü de.
2: Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat aranmaz. Siz siz olun. Zaten biz olamazsınız.
1: Eyvallah. Kendine iyi bak o zaman.
2: Abicim.
1: Allah'a emanet.
2: Peki efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Sen de Allah'a emanet olasın. Evet, devam ediyoruz. 20.16 Türkiye Vesio saatlerimize bakalım hemen hızlı hızlı canlı bağlantılarla. Evet şimdi.
0: Kolay gelsin abi.
1: İyi Allah razı abi. Olsun. Sağ olasın. Hoş geldin.
0: Abi ben Doğukan Genç Aydın Açık Cezaevinden arıyorum.
1: Evet Doğukan.
0: Abi Aydın okuyayım listeyi.
1: Hiç fark etmez. Nasıl istersen.
0: Tamam oğlum. Aydın kapalıda yatmakta olan Aslan Ayım Yıldırım Kip, Yakupcan Tosun, Aslan abim Ziya Ateş, Orçun Karaağaç, Sarı Mustafa, Ahmet Düren, Caner Doğan, Hasan Çalışkan, Serkan Bal, Müjdat Akın, Müjdat Çetin, Cavit Girgin, Burak Batuhan Özbay, Hatan Baldan, Mehmet Erol, İzmirli Mamiye, Fırat Öğmen'e, Özgür Bakışkan, Fırat Yıl, İsmail Uğur Uzman, Aslan abim Emo Ateş'e, Uğur Gültekin, Emrullah Oğuz'a, Çin'e kapalı yatmakta olan Bombacı Birkan Akbay'a, Yiğitcan Kipe, Nazilli kapalı yatmakta olan Umutcan Dönmez'e, Aydın Açık Cezaevinde yatmakta olan Aslan Dayım Ulaş Tekeş'e, Aslan abim Yavuz Yaman'a, Çavur Mehmet'e, Diyar Kaya'ya, Ahmet Kula, Bayram Tekin'e, Kote'ye, Osman Yılmaz, Hızlı İmam, İzmirli Tansel'e, Metin Kırbaş'a, Pompacı Hüseyin'e, Mehmet Akşit'e, Berbat Nazmi'ye, Çeto Başkan'a, Aydın'ın yerli eskobarı Halil İbrahim Gümüş'e, Faruk Şimşek'e, Halil İbrahim Kösem'e, Oğuzhan Katılmış'a, Bayram Hazer'e, Erco'ya, İbrahim Erdem'e, Avni Cengiz'e, Oğuzhan Varhan'a, İbrahim Özbay'a, Ali Özer'e, Erkan Yılmaz'a, Halil Çobanoğlu'na, Eren Ünal'a, Ömer Yalı'ya.
1: Evet.
0: Partpaçede çalışmakta olan Aslan abim Eray Kuyucu'ya, Hortum Serkan'a, Mustafa Kamber'e, Vasfi Konay'a, İsmail Güneş'e, Taşkın Karaman'a, Özcan Aşık'a, Doğukan Çeli'ye, Tolga Karatay'a, Mehmet Şenses'e, Çılgın Sedat'a, Çin evet. Açı Cezen'le yatmakta olan Haşim Erkun'a, Uğur Uyguç'a, Emre Öztürk'e, Emre Gülseven'e, Memduh Bişki'ye, Kemal Kaya'ya, Çamur Sadı'ya, Necat İray Akkan'a, Burak Ünal'a, Zekeriya Dere'ye, Ali Pata, Aslan Yürü'ye, Mert Efeto'ya. Abi bir de sözcük oldum parça abi.
1: Evet.
0: Bir dakika abi bakayım. Adım Sanık Her Davada. Bu parça abi Sökeli Kote'den Alanyalı Emrullah Oğuz kardeşimize geldi.
1: Kim söylüyor bunu?
0: Uygar Doğanay abi.
1: Uygar Doğanay.
0: Adım Sanık Her Davada.
1: Sanık Her Davada. Evet. Tamamdır, bu kadar mı?
0: Sökeli Kote'den Alanyalı Emrullah Oğuz kardeşimize gelsin abi. Bu
1: eyvallah. Kadar. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet. Evet, devam ediyoruz. 20.19 Türkiye ve Sio saatlerimiz ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
3: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar. Ben İzmirli Tansel.
1: Tansel, sen geçen niye canlı yayına gelmedin? Sen bayağıdır yoktun ha. İyi kaçtın.
3: Ben kayıplardayım abi bayağıdır.
1: Evet evet, bayağıdır kayıplardasın, fark ettim.
3: Geldim ama en son dönüp dolaştık, yine geldik.
1: Ha, iyi bakalım.
3: Evet abi, selam göndermek istiyorum.
1: Hadi gönder bakalım.
3: Başta Aydın Kapalı'da yatmakta olan aslan abim Emircan Yazıcı'ya, değerli abim Mehmet Erol'a, kıymetli abim Şafak Demir'e, Muhammed Ulu'ya yani namı değer İzmirli Mami'ye, Sofi Muhammed Duman'a, kardeşim Yiğitcan Kipe, Çin'e açıkta bulunan aslan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, babası Serkan Tavaslıoğlu'na, Aydın açıkta bulunan aslan abim Reis Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demir dayıma, Yavuz Yaman abime, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Murtake Metin Kırbaş'a, Şahin Demir'e, Erkan Yılmaz'a, Diyar Kaya'ya, Ahmet Kula, Osman İbo'ya, Mehmet Akboğa'ya, Eren Ünal'a, Pokemon Halil'e, Bayram Tekin'e, Avni Cengiz'e, Bızlık Ercan'a, Sezgin Pala'ya, Servet Aksa'a, Aşkın Yavuz'a, Aytekin Topbaş'a, B Bloğun Hızlı Maltacısı Yasin abiye, Doğukan Genç'e, Kadir Taş'a, Ömer Yalı'ya, İbrahim Ecevet yani namı değer Gibiş'e, Arnavut Emre'ye, İstanbullu Selim Temer'e, İstanbullu Hüseyin Dayı'ya, Berbat Nazmi'ye, Baran Nuriye Acı'ya. Bu arada bugün Baran kardeşimizin doğum günü. Buradan doğum gününü de kutlamış olalım. Nice senelere kardeşim. Daha ismini sayıp sayamadım. Tüm sevenlerimize ve dostlarımıza selam ederim.
1: Aleyküm selam.
3: Özgür Kaplan'dan Gelemiyorum parçasını istiyorum abi.
1: Özgür Kaplan Gelemiyorum.
3: Evet abim.
1: Tamamdır.
3: Bir de ufak söz bırakıp veda etmek
1: istiyorum. Hadi bırak bakalım.
3: Keşkelerin hiçbir hükmü yok. Yanlışa düşen yalnız kalır. İzmirli Tansel diyorum. Veda ediyorum abi.
1: Eyvallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
3: Allah'a emanet abi. İnşallah.
1: Evet, Türkiye ve Sio saatlerimizi 20-21 yaptık ve devam ediyoruz. Bu arada tekrardan hatırlatayım. Nereden ararsanız arayın. 19.30 itibariyle 21'e kadar nereden arayabiliyorsanız arayın. Çünkü neden? Kimsenin hakkına girmeyelim. Hani şu saatte arayın, bu saatte arayın diyoruz ama vallahi bilmiyorum, böyle daha çok hakka giriyoruz gibi geldi bana. O yüzden hangi saatte ararsanız arayın. Devam edelim. Nereden ararsanız da arayın. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
4: Alo, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Abi ben Dalaman'dan Burak Koldaş.
1: Evet Burak, hoş geldin.
4: Hoş bulduk abim, nasılsın, iyi misin?
1: Allah'ıma bin şükürler olsun valla, sen nasılsın?
4: İyiyim valla çocuklar abim benim, sesini duydum daha iyi oldum.
1: Allah iyilik versin.
4: Sağ ol abim cümlemize.
1: Amin, kimlere sesleneceğiz?
4: Abi buradan öncelikle Kapalı'da bulunan abimlere seslenmek istiyorum. Sonra da sevdiğim abilerime, dostlarıma, arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
1: Hadi mikrofonu bıraktım ben sana.
4: Eyvallah abim. Abi Aydın Kapalı'da yatmakta bulunan Metin Koldaş, Çetin Koldaş, Apo Koldaş, amcaoğullarım Emrah Koldaş, Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, başka Gökhan Usta abime, Barış Çelebi'ye, Cihan Kurt'a, Muratcan Günüç'e, Mehmet Oruç, Yakup Demir, Fırat Yılmaz, Veysel Can Erşahin, Celal Taş'a, Yakup Balan'a, Serkan Aydemir'e, Enes Öcal'a, Azat Şahin'e, Çağrı Sevinç'e, Hamza Tava'ya, Abdülsamet Soyer'e, Eray Berker'e,
1: evet,
4: Süleyman Görüş'e, Muhammed Yıldız'a ve ismini sayamadığım bütün dostlarıma, sevdiğim abilerime çok çok selamlar olsun. Kendilerine çok iyi baksınlar, Allah'a emanet olsunlar.
1: Evet, var mı başka?
4: Vallahi başka bir şey de yok da abi, istek parçayı isteyebilir miyim abi?
1: Tamam, onu da söyle.
4: Bir dakika abi. Hangi şarkı? Abi Azer Bülbül'den Felek.
1: Azer Bülbül Felek. Tamamdır, yazdım, bu evet, kadar abi.
4: Tamam abim, sağ olasın abim.
1: Zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak, Allah razı olsun.

0: Evet, devam ediyoruz. 20-24-20-30'da bir ara vereceğim. Bir şarkı arası vereceğim ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, iyi günler abi. Hayırlı yayınlar.
0: Eyvallah Bilal.
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Sesini duydum, daha iyi oldum abi.
0: Allah Allah.
1: Tabii.
0: Aa, iyiymiş. Sevdim ben bunu.
1: Abi sağ ol, sevindiğin için teşekkürler. Bugün senin aracılığından kardeşime sesleneceğim, Muhammed Düze.
0: Tamam, seslen bakalım.
1: Abine tipi kapalı cezaevinde yatan. Aslan kardeşim, bugün aramanı bekledim. Kurumlar arası. Herhalde yine dakikanı bitirdin. Bir dahakine abine 10 dakika ayır. Biz de aç olup boşa beklemeyelim. Abi bir de onun için, Muhammed Düz için senden bir şarkı isteyeceğim. O benden ağır bir parça istemiş. Azer Bülbül'den erken gördüm hayatı istemiş ama yaşına göre bir şarkı olmadığı için ben senden o şarkıyı istemeyeceğim.
0: Ne isteyeceğim?
1: Abi roman havası isteyeceğim ben.
0: Adam onu çünkü istemiş bayanlar... Sen niye karıştırıyorsun ya?
1: Ya abi ağlayacak, ben biliyorum abi ya. Bunu dinlesin abi, bu daha güzel bir parça, abisinden ona gelsin. Geçenlerde ben onun istediği parçayı istedim. Bu sefer de o benim istediğim istesin.
0: Hadi dinlesin. Söyle bakalım, neymiş o parça?
1: Geceleri geziyorum tekten abi.
0: Kim söylüyor onu? Öyle bir parça yok bizde.
1: Var abi ya, geceleri geziyorum tekten. İzmirlerce olması lazım.
0: Vallahi bilmiyorum. Bulamazsam başka bir tane atarım.
1: Abi yaz bak, geceleri geziyorum tekten dedim mi? Çıkıyor, direkt çıkıyor.
0: Abi İzmir'de... Geceleri tekten mekten deyince biz öyle şeyleri bilmiyoruz. Ondan olmayabilir öyle yani, şeyler.
1: Direkt zaten abi geceleri yazıyorum tekten.
0: İşte bizde çıkmıyor.
1: Geziyorum tekten deyince roman havası çıkıyor yani.
0: Bizde çıkmıyor. Öyle bir sistem yok burada. Onu anlatamıyorum.
1: Bilmiyorum
0: ben.
1: Bilmiyorum abi de roman havası işte abi ya.
0: Tamam, ben ayarlarım bir
1: herhangi
0: tane bakarız.
1: Herhangi bir çıkmazsa İzmir'le Ercan söylüyor abi bunu zaten.
0: Tamam, bakarım ben bir ona.
1: Şarkı söyleyenin adını da söyledim ben.
0: Tamam.
1: Bu parça benden canım kardeşim Muhammed Düz'e gelsin. Neşet Yeli Yılmaz abime gelsin.
0: Tamam.
1: Servet Aktay'a gelsin.
0: Tamam.
1: Utku abime gelsin. Ve diğer koğuş arkadaşlarına gelsin. Bir de canımdan çok sevdiğim canım kardeşim Muhammed Düz'e gelsin. Bir de tüm bayanlar koğuşuna, kabirde yatan dayı kızım Duygu Balcıoğlu'na gelsin. Ve beni tanıyan herkese gelsin abi.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Diyeceklerim bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet. Ha.
1: Bu kadar abi, bu kadar.
0: Ha, bu kadar.
1: Hayırlı günler abi.
0: Hadi Allah'a emanet. Sağ olasın.
1: Abi bu parçayı eğer hani gecenin sonunda bir defa daha fazla çalarsan sevinirim yani. Milletin neşesi yerine gelsin.
0: Valla bilmiyorum artık. Bilmiyorum artık. Benim neşem
1: bilmiyorum
0: yerinde
1: abi,
0: değil.
1: Tatlılar
0: gelmedi ya.
1: Olabilir abi, olabilir. Ne diyeyim abi, teşekkür ederim.
0: Neyse, kendine iyi bak.
1: Sözüm bittiği yerdeyiz.
0: Allah'a emanet.
1: Sen de abi, hayırlı sağ geceler. Olasın.
0: Bu arada Reis Ulaş Tekeş'in herkese selamı var. Tanıyan tanımayan herkese selam söyle dediler. Bu arada Raif Domurcu'ya, ondan sonra Egemen Güney'e, ondan sonra Yagi'ye sevgiler selamlar olsun. Bu arada Çağlar Başkan'ı gören duyan gören var mı? Nerede bu Çağlar Başkan? Ona da sesleniyoruz buradan. Ve devam edelim şöyle. Bir canlı bağlantı daha alacağım. Sonrasında şarkı, bir şarkı arası vereceğim. Bilginiz olsun. Ve bakalım hatta kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm kral, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
2: Kral, ben Aydın Açık Cezaevinden arıyorum. Şahin Demir.
0: Evet Şahin.
2: Kapalıda yatmakta olan abim Şafak Demir'in ve yine kapalıda yatmakta olan arkadaşları ve dostlarına ve de sevgiyi saygıyı hak eden büyüklerine selamlarımı ileteceğim. Hem kendi adıma hem abim adına.
0: Tamam, mikrofon sende o zaman.
2: Hakan Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Barış Eroğlu, Hidayet Koç, Şakir Koç, Hüseyin Dana, Alexi Boya, İsmail Yeşine, Mertcan Dinar'a, İsmail Akgün'e, Azat Kula, Mehmet İnanış'a, Uğur Çakır'a, Botu Barış Kaya'ya, Serken Aykut'a ve abimin aklına gelip gelmeyen diğer tüm tanıdıklarına selamı var. Ve abimin yatmış olduğu koğuşundaki arkadaşları Muzaffer Bozyiğit, Umut Bozyiğit, Oski, Halil Akrancı, İbrahim Yanar, Ferit Gökbel, Mert Korkmaz, Lovçalı, Bayram Oğur, İsmail Endek, Bayram İnak, Levent Ece, Ali Rıza Erden'e, Barış'a, Domat'a ve Yücel Beyt'e selam olsun. Onlara Azer Bülbül'den Hey Jimbo May şarkısını armağan ediyorum.
0: Ve günün sözünü şarkıyı söylüyorum. Bir daha söyler misin?
2: Efendim?
0: Şarkıyı bir daha söyle.
2: Azer Bülbül'den Hey Jimbo Hey.
0: Azer Bülbül.
2: Evet.
0: Hey Jimbo Hey.
2: Bom Hey. Ve açıkta yatmakta olan amcam Abdülaziz Demir'e, kardeşim Ahmet Kula, Servet Akdağ, Selami Akrancı'ya selamlarımı iletiyorum. Hızlıyım ama Tansel kardeşime de selamlarımı iletiyorum ve günün sözünü söylüyorum.
0: Evet.
2: Kendini başkalarına anlatma çabasına girmeye gerek yok. Herkes kimliğini cebinde, kişiliğini benliğinde taşır.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet olun.
0: Kolay gelsin. Bak, sağ olasın.
2: Sağ olasın, eyvallah.
0: Evet, bir şarkı arası vereceğim dedim. Şarkıyı seçtim vallahi, o şarkı gelecek. Şarkı sonrası yine devam edeceğiz. Canlı bağlantılarla geldi bakalım. Yaşasam mı, ölsem mi bilemedim. Güzel bir türkü, geldi bakalım.

0: Anadolu tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Besyo Saatleri 20.36 güzel parça gönderdik değil mi? Yaşasam mı ölsem mi bilemedim. Evet ve devam edelim, hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abim iyi yayınlar dilerim. Ben Fırat Kuzulkaya.
0: Evet Fırat.
1: Nasılsınız abi, iyisiniz?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun valla. Ben iyiyim, sen nasılsın?
1: Valla şükür bizler de iyiyiz abi. Sevdiklerimize selam gönderecek. Biz de mutlu olacağız.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Tamam abim. Abim benim bir tane mahalle çocuğum var. Kıymetli değerli bir mahalle çocuğumuz.
0: Evet.
1: İsmi Atakan Taşdemir. Sevgiyi saygıyı hak eden. Değerli atarlı bir delikanlı.
0: Atakan deme bana ya.
1: Atakan demeyim sana.
0: Deme bana Atakan deme. Tatlı gönderiyorum diyor, göndermiyor. Onu gönderiyorum diyor, göndermiyor. Olmaz ki böyle.
1: Allah'ını seversen.
0: Vallahi.
1: Abi sen hangi tatlıyı seviyorsun?
0: Ya fark etmez yani, tatlı olsun. Ama adam diyor ki göndeririz, hallederiz, dışarıda var diyor. Abi tatlı bakıyorum geldi mi diyorum. Atakan'dan tatlı geldi mi diyorum bizim buradakilere. Yok diyor.
1: Sen ona adresi verdin mi abi?
0: Abi adres vermeye gerek yok ki, hangi tatlıcıya derse desin. TV'den, tamam mı? TV'den'i bilmeyen zaten.
1: TV'den.
0: He, direkt yani her yerde TV'den yazıyor zaten.
1: Gidiyor mu abi?
0: Aynen öyle.
1: Tamam abi, Çine,
0: bak Aydın buyur. Çine Karayolu diyor, tamam mı? Aydın Çine, evet. Karayolu. TV'den yazdığın an zaten geliyor.
1: Tamam abi. Aydın Çine Karayolu TV'den dedim geliyor.
0: Aynen öyle.
1: Abi,
0: ne dersen de geliyor.
1: Çin'in tatlıcıları meşhurdur bilirsin.
0: Vallahi bilmiyorum, biz Çin'e uzağız, Aydın merkezdeyiz biz.
1: Tamam Aydın, biz Çin'e hapserdeyiz biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Çin'de zaten biz küçüklüğümüzden beri güzel tatlıcılar var. Atakan sana bu sefer gerçekten bir tane tatlı ısmarlayacak.
0: Atakan ısmarlamıyor bana. Her seferinde aynı.
1: Allah Allah. Atakan normalde anlamı sözün eridir abi ya.
0: Eyvallah. Neyse şaka bir yana ya.
1: Bütün memleket Atakan'ı bilir yani, sözün ne yaptı. Yaptığı her, söz verdiği her şeyi yapmıştır. Şunu vuracağım dediyse vurmuştur.
0: Neyse o.
1: Şunu kıracağım dediyse kırmıştır.
0: Neyse arar o birazdan.
1: Şunu dediyse ısmarlar.
0: Valla bilmiyorum, bana ısmarlamadı.
1: Abi.
0: Valla ısmarlamadı.
1: Ismarlar ya ısmarlar.
0: Neyse ısmarlar, arar birazdan o zaman. Kimlere sesleneceğiz? Yani. Bilmem ben, karışmam.
1: Abi cezaevet nasıl üçkaç olmuş olabilir?
0: Ha, evet doğru söylüyorsun, olabilir. Duyuyordur.
1: Abi işin esprisindeyiz de, evet. Gerçekten Atakan değerli bir insan.
0: Eyvallah, valla bilmiyoruz.
1: Eyvallah. Abim bizi tanıyan tanımayan herkese buradan selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde izle yatan C6 mı C7 koğuşunda mı ne olan İzmir'de Onur var benim akrabam.
0: Evet.
1: C7'de yatıyor. Sevgi saygıya hak eden bir insan şahsen benim tarafımdan, ki herkes de değer verir diye biliyorum. Ona buradan çok çok kucak dolu selamlar olsun. Nasıl diyeyim, İzmirli, inşallah en yakın tarihlerde dışarıda olacağız. Biliyorum sen şu anda radyoyu dinlemiyorsun, fakat koğuşunda dinleyen gençler sana şu anda haber getirmek üzereler. Geçenlerde Müslüm'ün şarkısını istemiştik abi bu arada biz.
0: Evet.
1: Şarkıyı dinleyemedik, ben sana söyleyeyim.
0: Niye dinleyemedin?
1: Bu konuda ben de sana kırgınım. Sen nasıl atakaydın?
0: Nasıl dinleyemedin? Söyle bana.
1: Vallahi dinleyemedik abi. Senden sonra radyo açıp burada başında bekliyoruz radyonun. Nasıl diyeyim sana?
0: Abi bak şimdi bana desen ki. Bak. Müslüm Gürses'in, tamam mı? Her evet. Türlü şarkısı burada çalar. Hani çalmadı deme. İnat ederim,
1: söyle
0: o kayıttan bulurum.
1: Kastım şu abi. Güzel abi. Bizden sonra bağlanıp şu şarkıyı istiyoruz dediler. Sen yayını kesinlikle sonra hemen çaldı. Ben şarkıyı o kadar bekledim, çıkmadı abi.
0: Yok şimdi sana şöyle
1: belki
0: söyleyeyim bak.
1: Belki geceliği çıkmıştır bilmiyorum
0: şu
1: ama.
0: Şu an bak sana şöyle söyleyeyim. Ben arama sırasına göre şarkı diziyorum. Evet. Tamam, arama sırasına göre. Şimdi şöyle oluyor. Sen şimdi isteyen şarkıcıya bakma. Mesela bak bir tane dinleyicim var, 3 tane şarkı satın alıyor. 3 tane şarkı arka arkaya çalsın diyor. Şimdi ben onu ezemiyorum. Tamam, ondan sonra sizin şarkılarınız geliyor.
1: Eyvallah abi.
0: Ya o yüzden, yoksa
1: abi,
0: her türlü çalar.
1: Biz yine bir istek yapalım, yine bir istek yapalım biz.
0: Hadi yap bakalım o isteği.
1: Yapalım abi. Müslüm Gürses'ten yine ama abi.
0: Evet.
1: Lütfen bu şarkıyı bizden sonra çal ya.
0: Evet, Müslüm abi. Gürses.
1: Tabii. Müslüm Gürses. Nedense.
0: Nedense.
1: Se. Evet abi.
0: Tamam.
1: Bu şarkı abi en başta kardeşim Atakan Taşdemir'e gelsin. Daha sonra İzmir'de Onur'a gelsin. Onur Çatalbaşı'a.
0: Evet.
1: Burada Bursa mahkumu Kaya kardeşim var. Yunus da varmış başında. Yunus Emre Kaya'ya gelsin.
0: Evet.
1: Serkan Karakaş'a gelsin. Osman Kıvanç Süzer'e gelsin. İstanbul mahkumu. Sevgi saygı hak eden benim değerli bir abime var. İrfan değerli abime gelsin. Döner'e gelsin. Murat abiye gelsin. Efendime söyleyeyim. Mehmet Hakan Duygu'ya gelsin. Haydar Şen'e gelsin. Salih Köle'ye gelsin. Kralların kralı Haşim abiye gelsin. Efendime söyleyeyim. Çok değerli ve kıymetli kardeşim Atakan Taşdemir'in dayısı Harun abiye buradan selam olsun. Ona gelsin abim.
0: Evet.
1: Şimdi açık cezaevinde yatan Batu Vural'a gelsin. Batu abim Vural'a gelsin abi. Ondan sonra tüm mahkumlara gelsin abi.
0: Tamam
1: ve
0: gelsin.
1: Sana gelsin abi bütün
0: eyvallah,
1: şarkılar.
0: Allah razı olsun.
1: Lütfen şu nedense şarkısını çal be abi dinliyorsun.
0: Listeyle gelecek işte. Öyle diyeyim ben sana.
1: Bak Perşembe günü saat kaçta? 3-5.
2: Saat kaçta geliyor?
1: Saat Perşembe günü öğleden sonra olmak üzere.
0: Tamam.
1: Senin tatlın geliyor abi Atakan Taşdemir tarafından.
0: Tamam eyvallah bakalım.
1: Atakan bu kadar mahkumun duyduğu muhabbet.

0: Ben sana böyle bir söz verseydim sana 10 kilo tatlı ısmarladım şimdi.
1: Yok 10 kiloya gerek yok canım, o kadar da değil yani. Gözümüz yükseklerde değil bizim. Hakikaten
0: 15 kilo ısmarlar ya. Ismarlamaz ya, ısmarlar olsun.
1: Ismarlamaz o. Abi, lan oradan diyor mu? Yok yok mu diyor? Çok mu olur? Oradan çok çok mu olur diyor.
0: Yok yok yok, az bile diyor.
1: Eyvallah.
0: Az bile diyor. Abim ben ne yapsam az diyor.
1: Eyvallah, bu kadar mı?
0: Abim var mı bizden bilsin senin için yapacağımız bir şey?
1: Canınızın sağlığı, kendinize iyi bakın. Abim, yeter.
0: Yayın hayatında başarılar.
1: Allah razı
0: İzmirli,
1: olsun.
0: İzmirli, seni seviyorum, kendine iyi bak.
1: Kendine hadi iyi bak sen de, Allah'a emanet, sağ olasın. Evet devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bakalım bakalım bakalım, hatta kim var, kim var, şöyle bir bakalım. Alo.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Abi ben Nazlı Yine Tipi Açık Cezaevinden arıyorum.
1: Evet, isim nedir?
2: Seracettin Duman.
1: Seracettin Duman.
2: Evet abi.
1: Kimlere sesleneceğiz?
2: Efendim?
1: Kimlere sesleneceğiz?
2: Abi Kapalı'da olan içki koşunda çalışan arkadaşlarım var, kardeşlerim var, abilerim var. Savaş Aksu, Nihat var, Bahri var, Enes var, Mehmet var. İsmi okumadık tüm arkadaşlarıma, içki koşunda çalışanlara bir tane şarkı gönderiyorum.
1: Nedir?
2: Sedef Güneş, sana ihtiyacım var.
1: Sedef Güneş, sana ihtiyacım var.
2: Burada çok çok selamını gönderiyorum. Şimdi beni dinliyorlar onlarda.
1: Aleyküm
2: bir de
1: selam.
2: Ödemiş tetipinde yatan abilerim, kardeşlerim. İsimleri söylüyorum.
1: Evet.
2: Gıyasettin Duman, Hüseyin Duman, Cüneyt Duman, Yılmaz Duman, Maşallah Duman.
1: Bu kadar mı?
2: Bunlara da çok çok selam söylüyorum.
1: Aleyküm selam.
2: Ve onlara da İnşallah en tez zamanda çıkmalarını nasip etsin.
1: Evet, var mı başka?
2: Başka çok vardı abi. Bir de Halu Dayı var, Ferit Taşan, Özcan var. Onlara da gönderiyorum. Onlar da burada ete tipinde E1'de yatıyorlar.
1: Evet.
2: Ondan sonra Berber var. Selahattin Berber var.
1: Evet.
2: İsmi okumadıktan... İsmi okumadığım arkadaşlarım, tüm arkadaşlarıma yoruyorum. Ondan sonra Eyüp var.
1: Evet, var mı başka?
2: Başka.
1: Başka gelmiyor.
2: Var da isimleri hepsi okuyamıyorum. Evet. Onlara hepsi işte Sedef Güneş, sana ihtiyacım var, o şarkıyı gönderiyorum. Burada selam gönderiyorum abi onlara.
1: Aleyküm selam.
2: Bir de bir arkadaşım var, Savaş Aksu, onun ailesini arıyorum da cevap vermiyor, belki benim sesimi duyuyor burada. Çok çok selam söylüyorum onlara buradan.
1: Aleyküm selam.
2: Tamam abi.
1: Bu kadar mı?
2: Başka söyleyeyim mi?
1: Bilmiyorum, ben karışmam. Ben soruyorum, hadi görevim.
2: Abi. Bir de Mehmet var, bizim bulaşıcı Mehmet var.
1: Tamam.
2: Osman var.
1: Tamam.
2: Hakit Duran var. Ondan sonra Erkut kardeşim var, Behçet Tece var,
1: evet.
2: Veysi Uyanık var. Çok 35 tane arkadaşım var orada. Hepsi tek tek selam söylüyorum. Buradan bu şarkıyı gönderiyorum. İnşallah sesimi şimdi diyorlar.
1: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Sağ ol abim benim. Teşekkür ederim. O şarkıyı senden bekliyorum.
1: Tamamdır. Allah'a emanet.
2: Sedef Güneş, sana ihtiyacım var.
1: Tamam, tamamdır. Abicim. Hadi Allah'a emanet.
2: Ben cezaevde ödemişte yatan abilerim, kardeşlerimle burada çok çok selam gönderiyorum.
1: Tamamdır.
2: Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim.

0: 20.47 Türkiye Vestio saatleri ve bakalım hatta kim var? Alo.
1: Selam aleyküm Kereşap.
0: Aleyküm selam. Nerelerdesiniz ya?
1: Vallahi billahi buralardayız. Haber ha.
0: Vallahi yoksunuz siz kaç gündür, kaç yayındır?
1: Vallahi çok kalabalık oldu bunlar. Aramıyoruz bazen. He. Çok süre var Kereş abi.
0: Oo, telefonları çoğaltmak lazım o zaman.
1: Çok kalabalık kaçtık. 600 kişi olduk abi.
0: Oh maşallah.

0: Allah maşallah.
1: Daha önce 150-200 kişiydik, devamlı arıyorduk. Telefon sıkıntısı olmuyor.
0: Tabi derseniz buralar çok güzel, buralar böyle, buralar şöyle, herkes orayı ister tabi. Valla ben de istedim yani.
1: Valla öyle zahmet, şimdi çok sıkıntı oldu biraz.
0: Ya işte öyle demeyecektim, buralar çok güzel, yemekler çok güzel. Keyif
1: çok
0: yapıyoruz.
1: Çok abi, sorma. Yemekler de güzel.
0: Kimse gelmesin de. Yeter gari de.
1: Valla akın akın geliyorlardı hep sana.
0: Anladım.
1: Yüz geliyorlar.
0: Oh oh maşallah maşallah. Vallahi.
1: Sen nasılsın, iyi misin Kereçam?
0: Allah'ıma bin şükür olsun, aynı koşturmaca devam.
1: Valla çocuk çoluk nasıl Kereçam, iyi mi?
0: İyidir iyidir herkes, herkes iyidir.
1: Vallahi zor zahmet düşürdüm, bir saattir buradayım ben.
0: Allah Allah. O zaman hadi seslenelim, evet, o zaman. Bekleyenler vardır seni.
1: Abi Neşet Abaloğlu'dan Dalımın İnciri.
0: Dalımın İnciri, tamam.
1: Bu şarkı biz tüm seven sayan arkadaşlarımız var, orada seslenmek istiyorum abi.
0: Hadi mikrofon sende.
1: Öncelikle canımdan ciğerimden çok sevdiğim kardeşim olan, kardeşlerim olan Özgür Köken'e gelsin.
0: Evet.
1: Yusuf Köken'e gelsin. Cem Öğüş'e gelsin. Can Öğüş'e gelsin. İsmet Erdem'e gelsin. Gökhan Erkan'a gelsin. Tüm Macarlar tayfasına gelsin. B5'te yatmakta olan, C16'da yatmakta olan arkadaşlarımıza gelsin.
0: Evet.
1: İsmini sayamadım tüm arkadaşlara gelsin. Açıkta kapalı da olan arkadaşlarımıza gelsin. İsmileri evet, say say bitmez şimdi Keleş abi.
0: Ben karışmaz.
1: Vallahi en iyisi mi abi, kısadan kesin, bizi seven sayan tüm arkadaşlara gelsin. Sevmenlere de gelsin abi.
0: Evet.
1: Abi Keleş abi, burada yatmakta olan köylülerim Aykut Özcan'a gelsin.
0: Tamam.
1: Zeynep Temel'e gelsin. Aykut Elikçi'ye gelsin.
0: Tamam.
1: Biz seven sayan tüm arkadaşlara gelsin abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet ol. Sen de. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Artık 10 dakikalık bir zamanımız kaldı ve bakalım hattımızın ucunda kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar abicim.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Ben Dalaman Açıkçası İnfaz Kurumu'nu arıyorum abi.
0: Evet.
2: Adım Çağlar Bakırcı abi.
0: Evet Çağlar.
2: Nasılsın, iyi misin abi önceki?
0: İyiyim, sen burada değil miydin ya?
2: Abi aynıdaydım. Tek yazdım Dalaman çıktı abi.
0: He, iyi gene orada yayın var ha. Gene kurtulamadım benden.
2: Evet evet abi, burada dinliyor zaten. Burada şu abiler var. Senin numaranı verdim. Ara sıra onları da aramaya çalışıyorlar işte abi.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Vallahi abi, bak sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun diye oraya yayını açtım. Bak görüyorsun değil mi?
2: Allah razı olsun abi. Baştaydı. Teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Hadi abi, seslen.
2: Abi öncelikle müsaaden varsa biz abimize, eşimize, dostumuza buradan selam göndereceğiz.
0: Bıraktım mikrofonu, sen de hadi.
2: Abim öncelikle Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan burada abilerimiz Sökeli Gökhan abimiz, Okan Uğur Özen, Akın Kılıç, Hakkı Tarakçı, Namır Er Büdü abimiz, Rıdvan Kandemir ve Aydın Kapalı'da yatan Aslan abim Bülent Bakırcı, yanına bulunan Emrah Demir, Can Oğuş, Cem Oğuş, Ümit Ergün, onlara buradan çok çok selam gönderiyorum abi. Ayrıca daha önce yattığım Mehmet Sincoğlu, Feyyaz Balıkçı, Murat Öz, Ayaz Taş, Ali Çetin, Murat Öz, Kerim Bal, Mutlu Yılmaz. Ayrıca CD'de yatan İzmir Onur abimize, Onur Çatalbaş'a buradan çok çok selam gönderiyorum. Allah'a emanet olsun abi. O da kapalıdaymış, üzüldük. Ayrıca abi Çin Açık'ta bulunan Fırat Kızıkaya, Aykut Elekçi, Aydar abimize buradan çok çok selam gönderiyorum. Ayrıca amca çocuklarımız Bekir Bakırcı, Ayhan Bakırcı, İzmir İstanbul Çocuk Cezaevinde yatan Ayhan Bakırcı yeğenime de buradan çok çok selam söylüyorum abi. Ayrıca abi Aydın Açık'ta yatan Tübeşen, Mustafa Emci, Demir Çatalbaş, Onur Karaduman, Burhan Dursunoğulları, Muhammed kardeşime buradan çok çok selam gönderiyorum abi. Evet. Diyeceklerim bu kadar abi. İsmini unuttum abim, artık kusura bakmasın, hakkını helal etsin abi. İstek parçamı söyleyeceğim abi müsaaden varsa.
0: Evet buyur.
2: Tahir Uçar'dan Sarılara Boyamışsın saçını abi.
0: Tahir Uçar Sarılara Boyamışsın. Tamamdır. Bu kadar
2: evet
0: mı?
2: Ayrıca da bu Aklın Ayvalık yatan teyzem Elif Demir, İzmir Şarkı'nda yatan güzelim Melisa Demir'e buradan çok çok selam gönderiyorum. Balıkesir'e yatan teyzem Deniz Bakıran ve Deniz Bakıran'a buradan çok çok selam gönderiyorum. Ama bu kadar abi diyeceklerim.
0: Tamamdır. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Sen de abim, Allah'a emanet.
0: Eyvallah, sağ olasın.

0: Ve devam ediyoruz, devam ediyoruz. 20.53 artık canlı bağlantılarımız bitiyor ve bakalım şöyle hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor. Alo.
1: Alo, iyi akşamlar, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Abi, Dalaman Açıkçası evinden arıyorum ben de. İlker Uç benim adım.
0: İsmini bir daha söyle.
1: İlker Uç.
0: Evet, İlker.
1: Merhaba abi, ne yapıyorsun, nasılsın?
0: İyiyim vallahi, çok şükür, sen nasılsın?
1: Aynı vallahi abi, yatıyoruz işte, devam sıcakla uğraşıyoruz. Sıcak,
0: evet,
1: burası
0: oralar biraz sıcaktır, evet doğru. Ben geldiğimde pişiyorum da. O tepede bir tane daha çıkıyorum ben.
1: Birkaç isim var Nazilli Kapalı Ceza Evi'nde yatan. Amcam var, Ekrem Uç.
0: Tamam.
1: Ona buradan selamlar gönderiyorum. Bebir Koğuşu'nda yatan Şükrü Atman var. Yaşar Çelik var. B'de Mustafa Güler var. Nazif Tetik var. Sercan Demirezen var. Oğlu Yaşar Demirezen var. Onlara buradan çok çok selam gönderiyorum abi.
0: Aleyküm selam.
1: Kendilerine iyi baksınlar. Burada da beraber kader birliği yaptığım arkadaşlarım var. Eren Umulu, Gökhan Batmaz, Mustafa Candoz Deveci, Ferhat Güçdemur, Yusuf Alkan, Burhan Yurtseven, Kemal Can Sarıca, Namıdı Er Krebs Menfi. Onlara da buradan abi hep kendilerine çok çok selam gönderiyorum. İstedikleri bir şarkı vardı abi, onu da sana söyleyeyim.
0: Tamam, nedir?
1: Ali Şahin'den Yaralı Turnam abi.
0: Yaralı Turnam. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi. Başka bir isteğim yok.
0: O zaman Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
1: Sen de Allah'a emanet ol.
0: Eyvallah,
1: sağ
0: olasın. Evet, 20.55 artık, son iki kişi alacağım, bilginiz olsun, son iki kişi alacağım canlı bağlantıya. Sonrasında canlı bağlantılarımız bitiyor maalesef, 21'e kadar süremiz var, bir bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo, iyi akşamlar.
0: Teşekkürler, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Emirhan Taşdemir.
0: Emina.
2: Emirhan Taşdemir.
0: Emirhan, evet Emirhan, kimlere sesleneceksin?
2: Buradan Mustafa Yüksel Açık'ta yatmak, Nazilli Açık Cezaevine yatmak üzere olan kardeşim Mustafa Yüksel, Murat,
0: evet,
2: Yılmaz, Resul Karaefe, ondan sonra kapalı yatmakta olan C14 koğuşunda Yasin Altınbaş, Can Odayım, Cenap Çalan.
0: Evet.
2: Onlara buradan selam göndermek istiyorum.
0: İstek, evet,
2: parçam Talatro, Kibariye Gidemem.
0: Bir dakika, Kibariye Gidemem değil mi?
2: Evet, Gidemem.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Tamamdır, bu kadardır, iyi akşamlar.
0: Allah'a emanet, sağ olasın. Evet, son bir kişi alacağım, son bir kişi canlı bağlantıyı alacağım. Sonrasında canlı bağlantılarımız bitiyor maalesef. Bu da son kişi, günün son kişisi geldi, bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
3: Abi, ben daha önce seni aradım da şu an telefon numaranı falan kaybetmiştim, biliyor musun abi? Nazilli'den Dalaman'a sayı geldim.
0: Sen de mi gittin?
3: Evet abi, Dalaman'a açık ben işte arıyorum abi. Daha önce geldiğim zaman numaranı falan kaybettim, biliyor musun abi?
0: Arayamadım. Kaybetme, orada kulübelerin yanına yaz ya, ne olacak? Her yere yaz numarayı.
3: Vallahi abi, kaydettim şu an, artık arayacağım yani abi.
0: Tamamdır o zaman. Her salı perşembe abi, görüşürüz o zaman. Kimlere sesleneceğim bakalım?
3: Abi, Nazilli Kapalı'da yatan Ramazan Solmaz abime, Barış Akgüz abime, Süleyman Bakırcı, Abdullah Şen, Doğuş Namlı, Hüseyin Çağlayan, Orhan Özcanmaz, Süleyman Elçik, Barış Çaprak, ve Hüseyin Konya abi. Hüseyin abi de Muğla Geveres'e gitmişti.
0: Evet.
3: Bir de Dalaman'daki abilerim abi, Burak Koldaş, Hamza, Taylan, Talan abi, başka da bir de bir istek parçamız var abi.
0: Nedir o?
3: Herkes beyazla diden karayım. Ne abi? Antonio söylüyormuş abi.
0: Ben mi? Karayım. Evet, bunu herhalde şey söylüyordu ya, yapay zeka değil mi?
3: Yapay zeka mı söylüyor? Evet abi.
0: Evet, tamamdır. Bu kadar mı?
3: Evet abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
3: Abi, kendine iyi bak abi.
0: Eyvallah, sağ olasın.
3: Koldaş sen arasın abi. Akın Koldaş.
0: Akın Koldaş.
3: Evet.
0: Ama bir daha sen bu telefondan arama, tamam mı? Bu telefon bozuk bak.
3: Tamam abi.
0: Tamam. Yardım kendine iyi bak. Tamam, hadi Allah'a emanet. Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız bitti. Canlı bağlantılarımız bitti. Sıradaki mesajlarla gidiyoruz. Sıradaki mesajlarla başlıyorum. Bu arada bakın şunu söyleyeyim sizlere. Hani bana sıra geldi mi diye sormayın. Ben sıra gelmeden önce bir şarkı önce size yazıyorum. Şimdi ne yapayım ben? Şu parçayı ben çok seviyorum ya. Ben bunu bir göndereyim. Şöyle biraz toplanalım. Canlı bağlantılarım bitti. Ve hemen mesaj sahibine yazalım sıra sizde diye bakın. Kimdeyse o şanslı kişiye şu an mesaj gitti. Sıra geldiğinde bilgi veriyoruz. Haydi bakalım. Şu güzel parçayı dinleyelim, arkasından mesajlarla devam ediyoruz. Sizler mesajlarınızı sadece ve sadece 0532 686 78 37'den bizlere yazıyorsunuz. Canlı bağlantılarımız bitti. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.03 yaptık. Türkiye Vestiyo saatlerini ve ilk mesajımızla başlayacağız. Hazırsak şöyle hemen ilk mesajımıza bir bakalım ne demişler. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda Harun Tekeş ve Furkan Tekeş'e gelsin. Özledim sizi aslan kardeşlerim. Bu parça Barbar'dan size gelsin. Engin Nurşani, zaman mı hızlandı, vakit mi başka demişler. Bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Özellikle ama özellikle Harun Tekeş ve Furkan Tekeş'e. Barbar'dan özellikle armağan olacak. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda Harun Tekeş ve Furkan Tekeş'e. Özledim sizi aslan kardeşlerim. Bu parça Barbar'dan size gelsin demişler. Biz de hemen ne yapalım? O güzel parçayı şöyle bir gönderelim. Arkasından sıradaki mesajla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Şöyle sırayla hemen hızlıca mesajlardan gidiyoruz. Aydın Efeler, E tipi cezaevi D12 koğuşu. Özellikle Fırat Aslan'a, eşi Gülşen Aslan'dan, Engin Nurşani'den adına bir çizik çektim istenmiş. Aydın Efeler, E tipi cezaevi D12 koğuşunda bulunan Fırat Aslan'a, eşi Gülşen Aslan'dan, Engin Nurşani'den adına bir çizik çektim geliyor. Özellikle ama özellikle eşi Gülşen Aslan'dan Fırat Aslan'a, D12'ye özellikle bu güzel parçamız geliyor. Hep birlikte dinleyelim. Arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.15 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizde sıradaki mesajımızla hemen şöyle bir devam edelim. Ama tabii ki bu canlı yayın olacak. Bakalım hemen hatta kim var? Alo. Alo. Sesimi alabiliyorsunuz sanırım.

0: Evet, hemen bakalım şimdi geliyor mu sesimiz. Alo.
1: Alo.
0: Evet, şu an duyabiliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Ben Meryem Yürümez.
0: Evet Meryem Hanım, kimlere sesleneceğiz? Mikrofonu ben size bıraktım. Ne söylemek istiyorsanız buyurun.
1: Ben Çin'e bir nolu Let's Be B14 koğuşunda yatan Tarık Yürümez için aradım.
0: Evet.
1: Bütün koğuşa selamlar. Koşucu yengeniz geldi çocuklar. Öncelikle ben mesajımı ileteyim. Ondan sonra direkt isteklere bağlanalım.
0: Tamam. Siz nasıl isterseniz. Ben bıraktım mikrofonu size.
1: Sağ olun. Bir tanem beni bilirsin, ben özlemeyi bilmiyordum. Kimseyi de hiç özlemedim ama öğrendim Cansu'yum. Öğrendim. Ben seni çok özlüyorum aşkım. Sen benim küçücük yüreğimde yaşayan kocaman sevdanın sahibisin. Sen canıma can katan yaşama sebebimsin. Yanıma geldiğimde cennetin, yokluğunda hasretimsin. Sen arayıp da bulamadığım, isteyip de ulaşamadığım sevdansın. Ama az kaldı be bir tanem. 70 gün daha kaldı dünyam, dayanacağız. Aklım bende kalıyormuş. Öyle duydum. Kalmasın aslanım. Kalmasın, aslanın karısı aslan olur. Bunu unutma. Ben kim olduğumu biliyorum ve kimin karısı olduğumu da daha iyi biliyorum. Dik duruşumuzdan belli çok şükür ama biliyorsun ben bir tek sana boyun eğerim. O yüzden de beni merak etme. Ola ki duruşumuzdan anlamayıp haddini aşan olursa cezasını da keseriz. Hiç sıkıntı yapma. Ben kendime de aşkınıza da sevdamıza da sahip çıkıyorum. Merak etme. Ben senin için dünyanın altına üstüne getirdim. Gerekirse bir daha getiririm. Bir kere daha getiririm. Hiç sıkıntı yok. Geçen sefer biraz hüzünlendirmişiz ortalığı. Bu sefer telafi edelim. Geceyi biraz hareketlendirelim. Bugün çünkü kızınla görüştün, biraz hüzünlüsündür. O yüzden bütün şarkılarını neşeli seçtim ki daha hüzünlenmeni istemedim. Çünkü sen iyisen ben iyiyim. Sen hüzünlü olduğun zaman benim kalbim daralıyor. Ben buradan hissediyorum. Öncelikle ortalık alanı bir açalım. Radyoların sesini de bir yükseltelim. Çin'e bir nolu L-tipi cezaevi B14 koğuşunda yatmakta olan başta Adnan abiye, sonra Ayla ablanın oğlu Berkcan Bozkurt'a, sonra Sibel ablanın oğlu Kerim Bala, Derya Arı'nın abisi Onur Güllü'ye, bir de bir tanecik biricim büyük sevdam, kavuşmak için gün saydığım Tarık Yürümez'e, Tarık Yürümez'e hediye ediyorum parçalarımı. Bir tanem ikinci dükkanın açılışını erkenden arkadaşlarımla kutlayalım mı? İlk önce Can Gülcan'dan Eskişehir Çifte Tellisi diyelim. Arkasından kızının uğurlu şarkısı Bugün Onu Görmüştün Umarım iyi Geçmiştir. Tuana Öztürk, Hakan Keleş, Remix'den Dolunay diyelim. Son olarak da Tuğçe Kandemir'den Evlenelim mi Sevgilim diyelim. Ondan sonra hadi bakalım herkes bir kalkışsın ilk önce. Ben balkondan uzak bir yerde oynayacağım, merak etme. Aklım bende kalmasın. Seni çok ama çok seviyorum. Şu an tek dünyam, tek düşüncem, nefes alma sebebim sensin. Bunu sakın unutma. Bedenen olmasa da ruhen hep yanındayım. Sen benim arkamda olduğun sürece de bana hiçbir şey olmaz. Hiç merak etme. Bu kadar.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: O zaman şarkıları gönderiyorum ben.
1: Siz tamam.
0: Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet
1: olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar. İyi
0: teşekkürler,
1: akşamlar.
0: Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, 3 güzel çalışma istediler. Hemen o 3 güzel parçayı arka arkaya dinleyelim. Arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.31 yaptık Türkiye ve Suriye saatlerini ve sıradaki mesajımızla şöyle hemen devam edelim. Evet, şöyle bir mesajımıza bakalım. Selamun aleyküm, ben Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatan İzmir Karşıyakalı Yusuf Bakana. Öncelikle beraber kader birliği yaptığım dostlarım Doğukan Ölmez, Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Furkan Tekeş, Harun Tekeş, Mervan Cihangir, Berzan Akkurt, Ferhat Uyanık ve D6'da yatan Semih Bagana'ya selam olsun. Geceye bir söz demiş, önce şeref sonra hayat demiş. Güzel bir şarkı istemişler. Bu şarkı Akif Kaya başta olmak üzere tüm B10 koğuşuna gelsin demişler. Şöyle hemen şarkıyı bir ayarlayalım.

Evet, hemen şöyle. Selamünaleyküm, ben Aydın, EYTB Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatağını İzmir. Karşı yakalı Yusuf Bakana. Öncelikle beraber kader birliği yaptığım dostlarım Doğukan Ölmez, Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Furkan Tekeş, Harun Tekeş, Mervan Cihangir, Berzan Akkurt, Ferhat Uyanık ve D6'da yatan Semih Bakana'ya selam olsun demişler. Geceye bir söz, önce şeref sonra hayat demiş. Özellikle bu şarkı Akif Kaya başta olmak üzere tüm B10 koğuşuna gelsin demişler. Hemen şarkıyı gönderelim, haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor. Bu arada bakın, ben her yayında söylüyorum. Yani ben hani hızlıca mesajları okuyup geçiyorum ama şarkının içeriğine bakmıyorum. Bakın tekrardan söylüyorum. Bu radyoda çalan şarkılardan birinci sorumlu benim, ikinci sorumlu isteyen kişidir. Ama tekrar tekrar her seferinde söylüyorum. Kürtçe şarkı çalınmıyor radyoda. Bakın çalınmıyor. Hani ona göre istek isteyen varsa, ona göre belirtse ben zaten anlatacağım ama şarkıyı yazıyorsunuz, ben de hızlıca geçiyorum ama bunu yapmayın. Daha önce de bunun bilgisini verdim sizlere. Evet, diğer mesajla devam ediyorum. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatan canımın parçası aslan kocam Yusuf Bagana'ya. Bugün sensiz tam 276 gün Allah'ın izniyle 2 gün sonra yanımızda olacaksın. Bazı şeyler ters bile gitse seni her zaman aynı yerde, aynı şekilde bekleyen biri olduğunu asla unutma. Seni çok seviyorum güzel gözlüm. Biliyorum ki oradan çıkacaksın. Sen asla beni tek bırakmazsın. Doğan her güneş umudumuz olsun. Elbet bir gün iyi olacağız. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez demişler. Güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğim. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Yusuf Bagana'ya geliyor. Aydın E-tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatan canımın parçası aslan kocam Yusuf Bagana'ya. Bugün sensiz tam 276 gün. Allah'ın izniyle 2 gün sonra yanımızda olacaksın. Bazı şeyler ters bile gitse seni her zaman aynı yerde, aynı şekilde bekleyen biri olduğunu asla unutma. Seni çok seviyorum güzel gözlüm. Biliyorum ki oradan çıkacaksın. Sen asla beni tek bırakmazsın. Doğan her güneş umudumuz olsun. Elbet bir gün iyi olacağız. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez demişler ve gönderdik hemen istenilen parçayı.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.40 Türkiye ve stüdyo saatlerimiz ve sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Diyar Demir Umut Ataman'dan Aydın Nazilli E tipi cezaevi C10 koğuşunda yatan Serhat Ataman kardeşime gelsin. Özgür günler yakındır demişler. Diyar Demir Umut Ataman'dan Aydın Nazilli E tipi cezaevi C10 koğuşunda yatan Serhat Ataman kardeşime gelsin. Özgür günler yakındır demiş dinleyicimiz. Güzel bir parça istemişler, o güzel parçaya yer vereceğiz. Şöyle bir bakalım. Evet, hemen istedikleri parçayı gönderelim. Özellikle ama özellikle. Bu güzel parçamız Diyar Demir Umut Ataman'dan Aydın Nazilli E tipi cezaevi C10 koğuşunda yatan Serhat Ataman kardeşime gelsin. Özgür günler yakındır demiş. Diyar Demir Umut Ataman'dan Nazilli E tipi cezaevi C10 koğuşunda yatan Serhat Ataman için dinliyoruz bu güzel parçayı. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Bu arada radyodan şarkı isteyen değerli dinleyicilerim. Bakın, ben tekrardan buradan yasal uyarımı yapayım. Sonrasında hani ben bilmiyordum, ben duymadım, ben etmedim demeyin. Sizin istediğiniz şarkılarda bakın herhangi bir şey çıktığında sorumlusu sizin olduğunuzu unutmayın. Bakın yasal olarak bilgilendiriyorum sizleri. Diyorum ki istenilen şarkıda herhangi bir prosedüre takılır, bir yere takılır. Hani böyle olur, yasal bir şey olur. Oradaki bütün sorumluluk size aittir, bilginiz olsun. Bu programda yapılan tüm her şeyde hani yazdığınız mesajda yanlış bir kelime kullanırsınız, ben o an görmem, okurum. Sonrasında bunların yaşanılacak sorumlulukları var ya hani. Bunların hepsi kayıt altında. O yüzden hani ben söylemeye çalışıyorum. O yüzden de yasal olarak bütün sorumluluğun sizde olduğunu tekrar tekrar söylüyorum. O yüzden lütfen ama lütfen hem canlı yayına bağlanıldığında hem de gönderilen mesajlarda bunlara dikkat edelim. Tek isteğimiz bu. Başka bir şey değil. Evet, devam edelim hemen sıradaki mesajla. Selamlar, ben Çine Birnoğlu, B10 Koğuş Başkanı Ozan Gündüz, namı değer Ozican. Beraber koğuşa baktığım abim Kenan Alkan, kader birliği yaptığım kardeşlerim Emrah Çorapçı, Ferhat Kayır, Ferhat Kayar, Baran Sert ve Hüseyin Kırtaya, İstanbul'un aslanları, bize her yer Paris demişler. Bu şarkı tüm B10 koğuşu ve İstanbul mahkumlarına gelsin, özellikle Kenan Alkan abime gelsin demişler. Güzel bir parça istemişler. Göndereceğiz bakalım. Evet, şöyle bir bakalım şarkımız hazır mı? Evet, şöyle yapalım. Hemen mesajı bir daha okuyalım. Selamlar, ben Çine Birnoğlu, B10 Koğuş Başkanı Ozan Gündüz, namı değer Ozican. Beraber koğuşa baktığım abim Kenan Alkan, kader birliği yaptığım kardeşlerim Emrah Çorapçı, Ferhat Kayar, Baran Sert ve Hüseyin Kırtaya, İstanbul'un aslanları, bize her yer Paris. Bu şarkı B10 koğuşu ve İstanbul mahkumlarına gelsin, özellikle Kenan Alkan abime demişler. Emrah Çorapçı, Ferhat Kayar, Baran Sert ve Hüseyin Kırtaya da gönderiyoruz Ozan Gündüz'den. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz, arkasından buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğine devam ediyor ve sıradaki mesajımızla devam edelim şöyle. Devam edelim. Ne demişler? Ben C4 koğuşundan Gökhan Toma, K1 koğuşunda yatan canımın içi Ceren Yağmur Özyol. Seni çok seviyorum, çok özledim. Bu şarkı benden sana gelsin. Not: korktuğun başına gelir diyorlar. Korksam gelir misin? Demiş değerli Gökhan kardeşimiz. Ve güzel bir parça istemiş. O güzel parçayı hemen şöyle ben bir ayarlayayım. Evet, o parçayı göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Gökhan Toma'dan K1 koğuşunda yatan Ceren Yağmur Özyol için dinleyeceğiz bu güzel parçamızı. Ben C4 koğuşundan Gökhan Toma, K1 koğuşunda yatan canımın içi Ceren Yağmur Özyol. Seni çok seviyorum, çok özledim. Bu şarkı benden sana gelsin. Not: korktuğum başına gelir diyorlar. Korksam gelir misin demiş değerli kardeşimiz ve şu güzel parçayı hemen dinleyelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz Saatleri 21.56 sadece ve sadece mesajlarla gidiyoruz, bilginiz olsun. Buradan Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan Aslan abim Fırat Arslan'a selam olsun. Dört duvar almış seni, hasret almış bizi. Birbirimizin günü geçmiyor, birbirimizin gecesi. Ömer Önler'den Aslan abim Celal Önler'e selam olsun. Şarkı Selda Baycan'dan Batman'dan Diyarbakır'a demişler. Onu göndereceğiz hemen şimdi. Şöyle bakalım bir daha. Buradan Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan Aslan abim Fırat Arslan'a selam olsun. Dört duvar almış seni, hasret almış bizi. Birimizin günü geçmiyor, birimizin gecesi. Ömer Önler'den Aslan abim Celal Önler'e selam olsun. Şarkı demişler, istemişler. O güzel parçayı hemen şöyle gönderelim. Özellikle ama özellikle kimlere gelecek bu şarkı? Fırat Arslan'a ve Celal Önler'e özellikle dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve hemen sıradaki mesajımızla devam edelim hızlı hızlı. Türkiye Vesio saatlerimiz 22.01. Merhaba, iyi akşamlar. Aydın Etipi kapalı cezaevinde yatmakta olan can içim kardeşim Ömer Özer. Hayat insana gerçekten çok şey öğretiyor. Kimlerin gerçekten yanında olduğunu, kimin sevgisinin gerçek olduğunu zaman gösteriyor. Belki birbirimizi her zaman anlayamadık. Belki zaman zaman kırıldık. Şunu bil ki her zaman arkandayım. Her zaman yanındayım, kurban olduğum. Demişler, güzel bir parça istemişler. Başta kardeşim Ömer Özer olmakla birlikte Celal abime ve Yahya Şenses kardeşime gelsin. Seni seven ablan demişler. Evet, şarkıyı göndereceğiz özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan can içim kardeşim Ömer Özer. Hayat insana gerçekten çok şey öğretiyor. Kimilerin gerçek yanında olduğunu, kiminin sevgisinin gerçek olduğunu zaman gösteriyor. Belki birbirimizi her zaman anlayamadık. Belki zaman zaman kırıldık. Şunu bil ki her zaman arkandayım. Her zaman yanındayım. Kurban olduğum. Demişler. Başta kardeşim Ömer Özer olmakla birlikte Celal abime ve Yahya Şenses kardeşime gelsin. Seni seven ablan demişler ve şu güzel parçayı istemişler. Haydi bakalım.

Biz tüm güzelliğe devam ediyor. Hemen sıradaki mesajımızla bakalım. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatan Fırat Arslan'dan Bayanlar koğuşunda yatan İlayda'ya selam olsun. Sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız. Allah'a yemin olsun ki bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçeği biz açacağız. Sevdiğim. Demişler ve güzel bir parça istemişler. Göndereceğiz onu. Özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatan Fırat Arslan'dan Bayanlar koğuşunda yatan İlayda'ya selam olsun. Sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız. Allah'a yemin olsun ki bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçeği biz açacağız. Sevdiğim demiş değerli kardeşimiz ve biz de istedikleri parçayı hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Ve devam ediyoruz hızlıca. Mesajlarımız vallahi çok. Vallahi çok. Hani bu saatten sonra da lütfen atmayın yani mesaj. Çünkü yetiştiremeyeceğiz. Aydın kapalı cezaevi D12'ye. Özellikle Fırat Turgut. Özellikle ama özellikle Fırat Turgut gönderdi bu mesajı. Şöyle bakayım bir. Herhalde açmıştır diye düşünüyorum. Aydın kapalı cezaevi D12'de yatan canımdan çok sevdiğim biricik abim Cüneyt Öden ve kardeşlerim Celal Önler, Yahya Şenses, Ömer Özer demişler. Azer Bülbül'den bir felek istediler, bir feleği göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Fırat Turgut gönderdi. Dedi abi ben İzmir'de haldeyim dedi. Sevgiler selamlar olsun, ona da kolaylar gelsin. Valla halde özellikle böyle hani pazar meyve ürünlerini götüren kamyoncu arkadaşlara özellikle sesleniyorum. Valla işiniz çok zor. Abi saati saati dakikası dakikasına yetişmesi lazım o ürün. Yoksa bozuluyormuş, bir şeyler oluyormuş. Biliyoruz yani az buz. Kolaylar gelsin Fırat Turgut'a özellikle. Aydın kapalı cezaevi D12'de yatan canımdan çok sevdiğim biricik abim Cüneyt Öden ve kardeşlerim Celal Önler, Yahya Şenses, Ömer Özer için özellikle bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Haydi bakalım, hazırsak geldi.

Ve devam ediyor birlikteliğimiz. Hemen sıradaki mesajla devam edelim. Ben Kuşadalı Emrah Çadırcı. Baba Sultan, annem Güneş, babam Kadir, baba da. Torununuz ömürlü olsun Cemal ve ortamına selam. Bayan 2 telden haberini aldım. İsmimi duyunca nerede yattığımı sormuşsun. Yakında geleceğim. Şarkı isteğim çalacak şarkı demiş. Romantik Eren baba ile zor yarışırlar demiş ama bir tane var bizde. A ile zor yarışırlar. Büyük ihtimal odur diye düşünüyorum. Başka da yok çünkü bizim arşivde. Özellikle o parçayı göndereceğiz. Ben Kuşadalı Emrah Çadırcı. Baba Sultan, annem Güneş, babam Kadir, baba da. Torununuz ömürlü olsun Cemal ve ortamına selam. Bayan 2 telden haberini aldım. İsmimi duyunca nerede yattığımı sormuşsun. Yakında geleceğim demişler ve bu güzel parçayı istemişler. Biz de hemen şunu gönderelim. Haydi bakalım. Dinleyelim, arkasından sıradaki mesajla devam edeceğiz.

Ve devam ediyoruz. 22.25 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerimizi. Ne demişler bakalım hemen. Merhabalar, ben Can. Nazilli Bayan Kapalı'da cezaevinde bulunan eşim Çaykarama. Seni her şeyden çok seviyorum. Rabbim bizi asla ayırmasın. Cennet kokulum demişler. Güzel bir parça istemişler. O parçayı göndereceğiz. Merhabalar, ben Can. Nazilli Bayan Kapalı cezaevinde bulunan eşim Çaykarama. Seni her şeyden çok seviyorum. Rabbim bizi asla ayırmasın. Cennet kokulum demiş. Özellikle Can'dan Çaykarasına bu güzel parçayı dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz hemen hızlıca sıradaki mesajımızla devam edelim. Bu arada sırası gelene zaten yazıyoruz. Hayırlı akşamlar abi. Dalaman cezaevinde yatan eşim Serkan Öcal ve Aydın kapalı cezaevinde yatan yeğenim Fırat Arslan'a demişler. Tülay Maciran'dan kadersim çalarsanız sevinirim. Kocaman öpüyorum sizleri, Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Canımın içleri Cansu Öcal demişler. Evet, güzel parça istemişler, hemen gönderelim onu. Hayırlı akşamlar abi. Dalaman cezaevinde yatan eşim Serkan Öcal ve Aydın kapalı cezaevinde yatan yeğenim Fırat Arslan'a demişler. Kocaman öpüyorum sizleri, Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum, canımın içleri Cansu Öcal demişler ve istenilen hemen o güzel parçayı gönderelim, arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor. Şöyle bir. Evet. Hemen sıradaki mesajımızı okuyalım. Şöyle bir bakalım. Abi mesaj çok. Zaten artık yeni mesaj da almıyorum. Hemen şu mesajımızı da bir okuyalım. Öncelikle selamünaleyküm. Çin'e bir noğlu. L tipi C2 koğuşunda yatan Efehan Kalkan ve koğuş arkadaşları Alican Özdemir, Ali Hikmet Tekin, Murat Kaçar, Furkan Beşparmak, Eren Akbulut, Batuhan Ceylan, Emirhan Başak, Aydın, E tipinde yatan kuzeni Berk Çavuşoğlu'na kucak dolusu selamlar. Emanetiniz Allah'a olsun. Efehan annem, Rabbim her zaman seninle ve senin kader arkadaşlarına, tüm kader mahkumlarıyla olsun. Elbet bir gün güneş sizin için de doğacak annem. Seni çok seviyorum kalbim. Oğlum, kurban olurum seni yaradana demişler. Güzel bir parça istemişler. O güzel parçayı göndereceğiz. Çin'e bir nolu L tipinde C2 koğuşunda yatan Efehan Kalkan ve koğuş arkadaşları Alican Özdemir, Ali Hikmet Tekin, Murat Kaçar, Furkan Beşparmak, Eren Akbulut, Batuhan Ceylan ve Aydın E tipinde yatan kuzeni Berke Çavuşoğlu'na kucak dolusu selamlar. Emanetiniz Allah'a olsun. Efehan annem, Rabbim her zaman seninle ve senin kader arkadaşlarına, tüm kader mahkumlarıyla olsun. Elbet bir gün güneş sizin için doğacak. Annem, seni çok seviyorum kalbim. Oğlum, kurban olurum seni yaradana demiş bir annemiz. Hemen istediği parçayı da gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor. Hemen sıradaki mesajla devam edelim. Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatan C12 koğuşundaki Gökhan Güzel'e gelsin ve koğuş arkadaşlarına sevgilerle Ecem'den demişler. Güzel bir parça istemişler. Hemen bu güzel isteği gönderelim. Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatan C12 koğuşundaki Gökhan Güzel'e ve koğuş arkadaşlarına sevgilerle demişler Ecem'den. Özellikle Aydın E tipi kapalı cezaevinde C12 koğuşundaki Gökhan Güzel'e ve koğuş arkadaşlarına sevgilerle Ecem'den demişler ve güzel parça istemişler. Hemen o parçayı gönderelim, haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Selamun aleyküm, ben Ali Yaban. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan Gözde Kara için Enver Yılmaz'dan "Senin için bu alemi yakarım" istiyorum. Gözde, ben seni deliler gibi seviyorum, bunu bil. Perşembe günü seninle konuşmamız gerekenler var. Seni çok seviyorum Gözde. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğümü yaşatıyor sanıyorsun. Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizlik. Seni çok seviyorum Gözde Kara. Bu şarkı bir de Gözde'den Cansu'ya gitsin demişler. Hemen istenilen parçayı göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Ali Yaban'dan Gözde Karası için. Özellikle Ali Yaban'dan Gözde Kara için geliyor bu, Ali Yaban'dan. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan Gözde Kara için. Özellikle Gözde, ben seni deliler gibi seviyorum, bunu bil. Perşembe gününü seninle konuşmamız gerekenler var. Seni çok seviyorum Gözde. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğü mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun, ben burada sensizliği. Seni çok seviyorum Gözde Kara. Bu şarkı bir de Gözde'den Cansu'ya

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Hemen şöyle mesajlarımıza devam edelim. Bu arada bir dinleyicimizden 4 tane mesajım var valla. Onların hepsini okuyacağım. Şöyle hepsini arka arkaya bir okuyayım. Ondan hemen sonrası parçaları böyle göndereceğim. Selamünaleyküm Aydın Çin'e Birnoğlu, B10 koğuşunda yatan aslan dostum Ozan Gündüz. Top Selvi'nin aslanı, özgür günlerde görüşmek dileğiyle seni seven Recep Kargılı, kader birliği yaptığın Emrah Çorapçı ve Kenan Alkan'a selam olsun. Selda Baycan'dan dostum dostum parçasını armağan ediyorum elbet bir gün demişler. Özellikle ama özellikle Ozan Gündüz. Top Selvi'nin aslanı, özgür günlerde görüşmek dileğiyle seni seven Recep Kargılı, kader birliği yaptığı Emrah Çorapçı ve Kenan Alkan'a selam olsun demişler. Selda Baycan'dan bir parça istemişler. Diğer bir mesajı, dostluğumuzu seçenler pişman olmadı, düşmanlığımızı seçenler iflah olmadı. Haddiyle yatanlara selam olsun. Top Selvi'nin aslanı Ozican Gündüz ve kader birliği yaptığı dostlara Emrah Çorapçı, Kenan Alkan'a selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle demişler. Bir parça istemişler ama onu değiştirdik. Armağan ediyorum aslan dostum, seni seviyorum, kendine iyi bak, Recep Kargılı demişler. Dostluğumuzu seçenler pişman olmadı, düşmanlığımızı seçenler iflah olmadı. Haddiyle yatanlara selam olsun. Top Selvi'nin aslanı Ozican Gündüz ve kader birliği yaptığı dostları Emrah Çorapçı, Kenan Alkan'a selam olsun. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle demişler. Bu parçayı armağan ediyorum demiş aslan dostum, seni seviyorum, kendine iyi bak, Recep Kargılı demişler. Diğer bir mesaj. Valla bu mesajı biraz dıttamam lazım ama nasıl yapacağım bilmiyorum artık. Valla. Yani iyisi tutukluk yapmaz, dostun iyisi dıt yapmaz. Selam olsun sana aslan dostum Ozican Gündüz, Selda Baycan'dan Batman'dan Diyarbakır'a parçasını armağan ediyorum. Bir gün mutlaka dostun Recep Kargılı demişler. Evet, selamünaleyküm Aydın Çin'e Birnoğlu, B10 koğuşunda yatan can dostum Ozan Gündüz'e selam olsun. Kıvırcık Ali'den bir selam sal parçasını armağan ediyorum Özgür. Yarınlarda kavuşmak dileğiyle dostun Reço Kargılı demişler. Özellikle Ozan Gündüz'e, Ozan Gündüz'e sevgiler, selamlar olsun. Valla böyle seven dostlarım var. Ozan, bak senin sırtın yere gelmez ha. Bak adamı görüyorsun yani. Vallahi var ya, bu Recep kimse, Recep'i ara hemen sen. Vallahi Recep'i ara. Recep Kargılı, özellikle Recep'i ara bir Ozan. Ozan'a özellikle armağan oluyor. Bu güzel bütün parçalar, istediği 4 parçayı da göndereceğim arka arkaya. Emrah Çorapçı ve Kenan Alkan'a da selam olsun demişlerdi. Haydi bakalım, gönderelim şu güzel parçaları. Arkasından buradayız.

Evet, artık birlikteliğimizin sonuna geldik. Bir şarkı daha var. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız gelecek. Recep Kargılı'dan özellikle Ozican'a, Ozican Gündüz'e gelecek. Özellikle Ozan Gündüz'e gelecek o güzel parçada. O da listemizde. Değil mi? O da listemizde. Bir dostum istendi, onu da göndereceğiz. Ama bir mesajımız var, onu okuyayım artık, ben vedamı yapayım ve gidiyorum. Evet, son mesajımızı da şöyle bir okuyalım. Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C10 koğuşunda yatan, bir kere okuyacağım çünkü mesaj uzun. Bayram Karaefe'den, özellikle Bayram Karaefe'den Göksel Akyüz, Hakan Teyfur, Serhat Ataman, Eray Akgün, Emrah Ülker, Azat Balta, Levent Çakarlar, Batuhan Balcı, Emin Başboğa, Özgür Bakırcı, Tuncay Yıldız, Ali Güngören, Umut Gölge, Hilmi Ceylan, Ümit Dere, Ali Daşlık, Mustafa Güler, Ersin Demir, Cengiz Demir, Serhat Demir, Serkan Demir, İsmail Orasan, Sinan Orasan, Kadir Yetim, Ozan Derban, Ramazan Solmaz, İlhan Öğün, Ramazan Çetin, Abbas Kişmir, Selçuk Kaya, Taner Oraz, Melik Kartal, Mustafa Düzenli. Evet, isimler duyulmuştur. Özellikle Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz de bu saydığım isimlere gelecek. Yine perşembe günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Vallahi artık yorgunluktan çöktüm ben şu an. Konuşamıyorum bile yani, düşünün. Evet, yine perşembe günü burada olacağız. Nasipse hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepiniz haklarınızı helal edin. Perşembe günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Ölmezsek buradayız. Şöyle isteklerin hemen gelecek. Önce Ozan Gündüz'e, Ozan Gündüz'ün bir parçası vardı. Dostum özellikle bu güzel parçamız Recep Kargılı istemişti. Ona gönderelim. Onun hemen sonrasında Ahmet Kaya nereden bileceksiniz ve sonrasında sizlerin belirlediği şarkılar. Tabii ki arşivde bulunan şarkılar geliyor, bilginiz olsun. Haydi bakalım, geldi.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: 뭔데?
1: 헬란!
0: 생김새요 가르치마. 김새요. 게르라. 게?
1: 게?
2: 안녕! 메라케트맨 비즈 김새 이카마스.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

bu mektubu dört duvar içinden yazıyorum gülüm. Bunu bil ki her zaman aklımdasın. Seni hiçbir zaman unutmadım. Kader mahkumuyum, cezamı çekiyorum. Sana kavuşacağım günün şafağını sayıyorum. Elbet bitecek, elbet geçecek bu kara günler. Özgürlüğüme kavuşacağım. Bekle beni sevgili, açılacak kilitli kapılar. Puslu penceremde bizim de güneşimiz doğacak. Elbet baharımız gelecek, çiçeklerimiz yeşerecek. Bekle beni, bekle beni.

kaderimin ettiğine, şu gurbetin çilesine, bir değer hasretine dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Dört yanımda tuzaklar var, sırtımdan hep vuranlar var. Yar elinden yandım hava.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendim. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.